0: Fotositi sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Fotositi. Hayatın her anında yanınızda.

0: koca hastası yaldırdı adamları, yaldırdı adamlar. Ha bu koca hastası eldirdi adamları, eldirdi adamları.
1: Çok ileri gidersen kavuşursun onlar.

0: Kaşımda nozilli koca karı, ozilli koca karı. Ya çekil git kaşımdan, ozilli koca karı, ozilli koca karı.
1: Uşak vururum seni, bacakların yok karı, bacakların yok karı. Yatırırım uşak seni, bacakların yok karı, bacakların yok karı.
0: Neden rastladı bana bu deli dul karı, bu deli dul karı. Neden rastladı bana bu deli dul karı, bu deli dul karı.
1: Bana emsal değilsin boyun yarı dur yarı, boyun yarı dur yarı. Bana emsal değilsin boyun yarı dur yarı, boyun yarı dur yarı.
0: Bak pişman olacaksın bir atlasam yok karı, bir atlasam yok karı. Bak pişman olacaksın bir atlasam yok karı, bir atlasam yok karı.
1: Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı. Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı.
0: Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanlar. Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanları.
1: Peye dururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları. Ben ye dururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları.
0: Ben lan baş edemedi şairun ustaları, şairun ustalar. Ben lan baş edemedi şairun ustalar.

0: Söylüyorum sana bir türkü, türkünün yağızına çıkarır çarukları, sokarım ağızına, sokarım ağızına, çıkarır çarukumu da sokarım.
1: Ev almak isteyenlere müjde.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Kimin? Şimdi!

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşit.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların...

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15. Komotini. Telefon 25-310-302-88. Cep telefonu 69346-69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: uyanamadığım günler Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Gözünüz işinizde. Kulağınız, radyonuz. Radyo City'de. Radyo terapi programında olsun sevgili dostlarım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun. Güzel bir hafta sonu olsun, güzel bir cumartesi olsun, güzel bir cumartesi akşamı olsun, güzel bir pazar günü olsun. Radyo terapi başladı. Radyo terapi başladı, başladı, başladı, başladı, başladı, başladı. Gökhan Karali, bu anlamsız şeyi bana niye yolladın? Ne ki şimdi bu böyle? Bir yapay zeka yapılmış abuk subuk bir şarkı. Baktım bu sabah bir anlam çıkaramadım. Beğensen beğenilmez, beğensen beğenilmezsen. Hiç boşuna meşgul etmişim Facebook'u. Günaydın demiş. Apık sapık bir şey yollamış bana. Allah'ım ya, Allah'ım ya Rabbim, ya Rabbim Allah'ım günaydın. Nay nay nay nay. Barış Sümen Bandak, kasabı dükkanın mı var ve nerede arkadaşım demiş. Barış Sümen Bandak, hiç cevap vermedim. Barış Sümen beni tanımayan insana... bu et satıyor. Et satıyor bu. Dünkü mesaj şeyde gönderdi. Koydum ya günaydın mesajını kasap dükkanında. Bu şimdi bana et satacak. Beni kasap zannediyor. Yani benim profilime girmiş ve benim kim olduğumu bilmeyen insana cevap vermem. Manyak mıdır nedir? Kasabı dükkanım yok. Benim kasabı dükkanım. Başarılı dostum. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Ömer abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Ha, beni tanıyor ya bak Trakya'dan. Kasabı dükkanın mı var diyor. Kasabı dükkanım yok benim. Kafa Pastanesi'ne. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kalimero, kalimero, kalimero, kalimero, kalimero, kalimero, kalimero, kalimero. Sensin abuk subuk. Po manyak demiş Gökhan Karal. Evet. Ben sandım orada o karalı çocuk bir şeyler yapacak, bir şey olacak. Bekledim. O çocuğun yanına bir kızımız gelecek sandım. Hiçbir şey olduğu yok. Manyak demiş. Sensin manyak. Abuk sabuk bir şey yollamışım bana. Yapay zeka ya, yapılmış bir Bulgaristan şarkısı. Yani. Ha? Al dinleteyim insanlara da. İnsanlara da bak bir karara versinler. Yapay zekadan zaten nefret ediyorum. Bir de abuk sabuk bir şey yani. Hani atsan atılsan satsan satılmaz bir şey yani. Hatta böyle bir şey. Ha, al. Niye çıkmıyor? Ne oldu? Niye çıkmıyor? Niye çıkmıyor? Nazarlara geldi galiba. Allah Allah. Niye çıkmadı bunun sesi? Tekrar basalım bakalım. Dur bakalım şimdi buradan basalım. Nay nay nay nam. Nay nay nay nam. Nay nay nay nam. Çıkmıyor sesi. Buradan şarkının sesi çıkıyor mu peki? Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya bassak. Buradan şarkının sesi de çıkmıyor. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bak şimdi eğlenmeye başlayacağım Gökhan. Kim bilir ne oldu şimdi? Kim bilir nerelere bastık? Şarkının sesi çıkmıyor. Buradan böyle olmuyor. Oradan öyle olmuyor. Oradan öyle. Kaldık şimdi. Yani buradan böyle olmuyor. Buradan böyle olmuyor. Buradan da böyle olmuyor. Buradan da böyle olmuyor. Müzik çıkmıyor şimdi. Allah Allah. Nereye bastık acaba? Buraya mı bastık, buraya mı bastık, buraya mı bastık, buraya mı bastık, buraya mı bastık, buraya mı bastık, buraya mı bastık, buraya mı bastık, buraya mı bastık, buraya mı bastık. Yok, müzik yok, ne yapalım şimdi? He? Buradan buraya mı bastık, buradan buraya mı bastık, buradan buraya bastık, buradan buraya bastık. Yok müzik yok, Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah Gökhan seni, Allah Gökhan seni sabah sabah bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. Allah'ım ya Rabbim ne oldu var? Durun artık şimdi. Mikti'yi kapatacağım. Tekrar açacağım bakalım ne olacak.

Geldim. Ne oldu bilmiyorum. Bilgisayarın ikisini de tekrar başlattım. Hep de bu Gökhan'ın yüzünden. Allah seni bildiği gibi yapsın Gökhan. Hep de bu uğursuz Gökhan'ın yüzünden oldu. Allah billah. Seni bildiği gibi yapsın Allah inşallah. Nasıl bilgiye söyle yapsın seni. Allah seni bütün sabah sabah bana soğuk teller döktürdün. Manyak. Bir de soktun gözüne demiş. Soğuk terler çıkardım. Yarabbim. Ay yarabbim yarabbim. Devam edelim. Bir şey olmamış gibi devam edelim. Kahve Pastanesi'ne günaydın diyelim. Hasan Kaçıkçı abime. Günaydın diyelim. Zülfiye Yılmaz. Günaydın. Günaydın Adem Akraba. Günaydın Davay. Günaydın Naprev. Günaydın Gürkan abim. İyi yayınlar. Ne yapıyorsun Gürkan abicim? Keyifler yerinde mi demiş İnan Mehmet. Dildi Teşin yerine geldi. Keyifler. Hasan Şerif Ali. Hasan günaydın. İrfan Kalimera Refile demiş. Kalimera ne? Kalimera ne? Kalimera ne?

Airsoft'ta. Günaydın Sinan, günaydın Sinan, günaydın Sinan, günaydın SBS. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Gürkan demiş Erdal Bayram, öperim her yerinden. Günaydın, öpüyorum her yerinden, öpüyorum, günaydın. Günaydın. Ahmet Demirci günaydınlar. Mübeccel abla günaydın. Ekrem abi, Nurşen abla günaydınlar. Hasan Şerif Ali Kahveci, Hüseyin Bircan, Faik Doğan Cabey, Sevcan Güven Hanım ablam. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Emin Ferioğlu günaydın. Melia Kocanım ablama günaydınlar. Mustafa Keremoğlu günaydın. Figen Hüseyin günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu günaydınlar. Salih Mustafa günaydın, günaydın, günaydın. Taner Hasan günaydın. Ali İhsan Tanyol günaydınlar. Leblebi Hüseyin Akama günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hoş

canım, baban şekerci mi senin, anan kömürcü mü senin, baban senin kömürcü mü, anan şekerci mi senin. Günaydın dostum, selamlar, hayırlı haftalar sonları dilerim. Perihom'dan selamlar demiş İlhan, burada mısın? Araman İlhan demişim, selam, burada mısın, geldin mi? Günaydın, günaydın, günaydın Perihom, günaydın İlhan Solis. Günaydın bakayım kasap Gürkan, yumuşak brizolcuk var mı demiş. Yumuşak yumuşak brizolar var, ben kasap Gürkan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Yılmaz Kasım abi. Günaydınlar, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bensin, günaydın, günaydın, günaydın İbrahim Kurtal abi. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Çok tatlısın, güzelsin. Sıfatçimi çok senin. Aç dinleyelim demiş. Gökhan Karali gönderdiği zaman korkuyorum, gene açacağım da gene yayın kestirecek. Bir uğursuzluk var senin yolladığın bu şeyde. Ondan korkuyorum. Gökhan bir mesajı sildi. Silmiş yine. Silmiş yapmışsın onu gözün gibi. Şarkıyı da boşuna durdurdum ana, bak şimdi nasıl kızıyorum bak şimdi. Allah'ım yarabbim, aç dinleyelim diyor. Ay sabah sabah nasıl sinirlerim bozuldu senin. Bırakacağım radyoluğu, kasaplık yapacağım. Kasaplık yapacağım. Bırakacağım radyoculuğu. Kasap olacağım. Kasap. Et keseceğim. Dört tane pizola 40 euro. Dört tane pizola yapacağım. 40 euro satacağım. Al sana gündelik.

tüm şarkıları böyle yeniden böyle basmak lazım ya. Tüm şarkıları çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır çatır. Günaydın Puerto Lagos'tan demiş Leyla. Puerto Lagos değil o Porto Lagos. Porto ne işin var Porto Lagos'ta? Sabah sabah. Porto Lagos'u rüyanda mı gördün? Gene bir cumartesi günü ve de program her zamanki gibi harikulade. İyi yayınlar derim demiş Bayram Ahmet. Ama Gliftis serefiyle. Ama Gliftis serefiyle. Tam program başlamadı. Birinci şarkıyı çalmadım daha. Bütün aksiliklerle başladı program. Program harikuladeymiş. Vallahi billahi. Allah'ın iyi almalık yapıyorsun ama.

Sen kasapçılık yaparsan iki günde gümlensin, müşterileri de döversin. İçeri kapatırlar seni. Mikrofonunu gözün gibi tut. Anladın mı demiş Leblebci Hüseyin Aga. Sen sabah sabah niye bana manaya gidiyorsun be? He? Sen birkaç günden beri bana niye manaya gidiyorsun? Gürkan kardeşim, programının gidişatı ve formatına uygunsa ne zaman istersen çalabiliyorsan, olmazsa da dünyanın senin sonu değil, olmazsa da. Akşam çok değerli, senin kadar olmasa da yurt dışında misafirlerim vardı. Yarın sabah istikamet yine gurbette dönüyorlar. Onlara armağan ediyorum demiş. Kazancız istelios. Tamucu Romena. O çok ağır şimdi. Sonra hatırlatın bana Yunan şeyleri, son şarkıları geçince. Tamam mı Hasan abiciğim?

Berkan Nilay. Selam Gürkan abi. Şu an Almanya'da Lidl'da grev yapıyoruz. Her zaman işçiler kardeştir, patronlar kalleştir demiş Berkay. İşçiler kardeş, patronlar kalleş. İşçiler kardeş, patronlar kalleş. Kalleş, namussuz. Yapın grevi, ben sizin arkanızdayım. Ben sizin arkanızdayım. Ta ki patron bana para verene kadar. Patron beni yağlayana kadar ben sizin arkanızdayım kardeşlerim. İşçiler kardeş, patronlar kalleş. Kalleş. Allah belasını versin o patronları. O Lidl'in patronlarını ya.

Max çalışanlarına günaydınlar. Maksimum kalite, minimum lezzet. Max, Max'tan gitsin. Max Aydan, Max Yurt, Max Salata Çeşitleri, Max Pencere Salata, Max Kiburu, Max, Max'ın çok güzel %5 yağlı süzme yoğurdu var. Bayılıyorum. Deneyin efendim. Max'tan gitsin efendim. Max'ın, Max'tan gitsin, Max'tan gitsin, Max'tan gitsin. Ve San Siro'ya günaydınlar. San Siro'ya günaydınlar. Akın!

Sansino Kozmetik bünyesinde çok güzel bayanlar için takılar bayın barındırıyor. Altın kaplama takılar, nikel gümüş takılar, takı setleri, saatler, sevgili bayanlar. Sansino'nun şubelerinde, Sansino satış noktalarında, King Food'un karşısında, Sansino'nun büyük parkerinin olduğu yerdeki şubesinde en güzel takılar sizleri bekliyor. Akıllı olduğun akıllı davranın, kaliteli takılar uygun fiyata alın. Sansino'dan alın, Sansino.

Ben astrolesime zaten manaka diyor İlk Hanım. Ama sahneye en son astrolesten çıkar akşam sen şeyden Gökhan Güney'den sonra çıkmışsın ondan söylüyorum. benden gördün galiba. En son İlhan Soles çıkmış akşam. Senin aklını alırım. Alt kadroda Gökhan Güney. Muhasit Ersoy falan onlar alt kadroda. En son İlhan Soles'ten çıkar. Yaşa. Yaşa İlhan. Akıllı ol. Senin aklını alırım. Yaşa İlhan. İşte böyle istiyor. Et stetelo. Et stetelo. Senin aklını alırım. Beni bulmazsan vallahi dediğimi yaparım. Akıllı ol senin aklını. Nurgül gördü bunları Nurgül. Nurgül bunları gör duy. Gör bunları duy bunları Nurgül. O biliyor neden öyle dediğimi İlhan da biliyor. Anladın Nurgül. Astrolist arasın orada burada. Burada iki tane astrolist var ki. Yani birbirinden değerli astrolist var burada. Bir de kasaba olacağım şimdi. Bir de kasabalığa başlayacağım şimdi. Et satacağım, sucuk satacağım, köfte satacağım. Köşeyi döneceğim efendim. Yeni bir sponsorum var. Gümüşlülerin Mehmet'in yeri. Güne taptaze, enerjik ve lezzet dolu bir başlangıç yapmak isteyenler için sizleri kahvaltı mekanımıza bekliyoruz diyorlar. Kahvaltıya bayılırım. Tatile gittiğimde kahvaltı yapmayı, en çok kahvaltı yapmayı severim. Vallahi billahi niye bilmiyorum çok seviyorum. Haftanın her gün en taze malzemelerle hazırlanan kahvaltı menüleri. Geleneksel buganca, börek çeşitleri, pizzalar, krep, taze kruvasan, dondurma çeşitleri, her türlü kahve. Tassos adası Scala Potamyaz'da bence bana göre Scala Potamyaz Taşlı'nın en güzel yeri. Scala Potamyaz'da 3 tane benzersiz kahvaltı menüleri var sevgili dostlarım. Omeletler var, peynirler var. Omlet, küçük ekmek, peynir, sebze, simit, yumurta, peynir, sebze. Gümüşlüleri Mehmet'in yeri Scala Potamyaz'da. Sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Sahile çok yakın. Sahilden bir sokak önce. Just one street away from the beach. Just one street away from the beach. Scala Potamyaz'da. Tassos'da. La Bottega del Café. La Bottega del Café. Gümüşlü Mehmet'in yeri Scala Potamyaz'da. Vay sesi de adı da çok seksi. La Bottega del Café. La Bottega del Café. Perihom bugün cumartesi. Çıkın çıkın Perihom'a gidin. Çıkın çıkın Perihom'a gidin. Çıkın çıkın Perihom'a gidin seviyorsanım. Perihom'da sarma makinesi sadece 5 euro. Parmaklarınız elleriniz yorulmasın makine. Trak trak trak trak trak trak trak trak. Sardırın makineye sarmaları. Ve Perihom'da yaz boyunca güveç. 38 santim sadece 13 euro. Tost makinesi 750 watt beyaz sadece 15 euro. Çamaşır sereceği 18 metre toplamda sereceğiniz alan 11 euro. 40 watt pervane 20, 90 watt pervane 38 euro. Perihom'da Teras 3'te pazar yerinin olduğu yerde İskeçe'de. İlkan Agam'a dikkat et ondan bir tane daha yok demiş İrfan Kaya. Günaydın abim iyi yayınlar dilerim demiş Durmuş Armanist Asyası Durmuşum. Günaydın Durmuşum, günaydın Durmuşum, günaydın Durmuşum. Günaydın, günaydın Gürkan abi hoş geldin. Pobre araban çok güzel olmuş maşallah demiş Hüseyin Güllü Ahmetoğlu. Nasıl yani? Nereden gördün sen benim arabamı? Yani nasıl benim arabam önceden güzel değil miydi şimdi güzel mi olmuş? Yani eskilerin yenisi arasında şimdiki arasında ne fark var arabama? Ben fark göremiyorum. Bir tek lastiğini değiştirmiş işte. Arkadan vurdurdu, dümonu düzelmiş, düzeltmiş. Hafif vurdurdum arkadan, çok vurdurmadım. Ya. Mac Catering'de sabah saatlerinde çorba. 4 çeşit çorba var. 4 çeşit ya da 5 çeşit. Çok güzel çorbalar var. Mac Catering'de. Mac Catering. Düğünleriniz, etkinlikleriniz için, mevlütleriniz için. Menüler hazırlasın. Şok fiyata menüler Mac Catering'de. Gümüşlerin içinde yaşayanlar, yemek yapamayanlar için yemek servisi de var Mac Catering'in. Üstelik
isterseniz oğlunuza kızınıza söyleyin. Ben deyin bugün bu yemeği istiyorum, şu yemeği istiyorum. Onlar o yemeği hazırlayıp da size getirsinler sevgili dostlarım. McCaterin, Mustafa Ali Çavuş Bey gibi McCaterin.

Zincir içinde onu unuttum söylemeyi. Perihon'da %20 indirim var. Çıkarın öğrenci kartınızı, gösterin. Anında %20 indirim kapın sevgili dostlar. Perihon'da. Perihon'da. Günaydın, hayırlı hafta sonları diliyorum herkese demiş Oğuz Mehmet.

Esra Hanım günaydınlar. Cemal'e günaydınlar. Agora Plus'tan günaydınlar. Pazar gününe kadar her hafta yenilenen indirimler var. Bugün yarın da dahil. Nescafe 200 gram 6.90. Cajolin Extra Extra Large 3.99. Yumuşatıcı. Cajolin. Ifandis Kotop 200 1 kilogram. Apostolos Kotopulo 7.99. Baby Lino 4, 5, 6, 7 numara. Çocuk bezi, kızdan bezi 8.99. Piazzi marka bulaşık deterjanı. 1 litresi 1.20. Agora Plus'ta. Yarım Çınar'ın karşısında Gümüşün Ede. Yufkacıya 14 dakika var galiba Gökhan. Halil abi günaydın. Batı Tanka demiş Halil Osman abim. Günaydın, günaydın, günaydın abi, günaydın. Devam, devam, devam, devam, devam. Erol Agromix'te 10 euro metrekaresi plakaklar var, fayanslar var sevgili dostlarım. Lazer kesim A kalite. Ne isterseniz var, her türlü inşaat malzemesi. İç alan 1000 metrekare 7500 çeşit ürün var. Vitex marka iç ve dış cephe boyaları var. Züccaci ürünleri var. Nalbünya ürünleri var. Çıkın çıkın gidin, çıkın çıkın gidin, çıkın çıkın gidin sevgili dostlarım. Çıkın çıkın gidin. Erol Agromis Çaymakuf köyünde. Erol Agromis Instagram ve Facebook'ta Erol Agromis olarak bulabiliyorsunuz. Tüm ekibe günaydınlar. Bilmiyorum demiş Gökhan Tali, seni bana bak. Seni bana bak. Hem suçlusun hem güçlü, vallahi billahi atlarım sana, uçarım sana bak. Bizlerden de günaydınlar. Günaydınlar, iyi günler, uzun bir aradan sonra güzel bir hafta sonu olması dileğiyle. Tüm dinleyicilerine sevgiler Gürkan kardeşim demiş Ayşe Mertoğlu Dükkan Köşe. Esnaf Ayşe. Ayşe abla sen niye kaybolup çıkıyorsun? Niye kaybolup çıkıyorsun? 1984 yılından beri Ayşe abla bu işi yapıyor. Batı Trakya'daki ilk süslemeci, daha annesinin yanında öğrendi bu işi. Ve başarıyla da yapmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Ayşe Mertoğlu sizin de süslemeciniz olsun. Silogi mağazası Dükkan Köşe. Esnafın adı Ayşe olunca dükkana hemen ne yapıyoruz? Giriyoruz.

Tercih Erol. Erol günaydın, Erol günaydın. Perşembe akşamı gördüm, yanında biri vardı. Gürkan abi demiş, Hüseyin Güllü Ahmet oldu. Perşembe akşamı gördüm, yanımda biri vardı. Perşembe akşamı. Erkek miydi, kız mıydı?

Çay köprü söylem demiş Hüseyin. Ne olmuş? Çay köprü söylem ne demek be? Rodos'tan günaydın demiş Hüseyin Feyzol. Ooo, kellim merasti rızo. Rodos çok güzel. Sahilleri, denizi çok fazla hoşuma gitmese de Rodos mutlaka gidilmesi, mutlaka gezilmesi gereken bir yer. Rodos'ta tarihle iç içe yaşıyorsunuz. Ta eski çağlardan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze yaşayan bir tarih Rodos. Çok muhteşem bir yer.

Günaydın Gürkan. Güzel bir hafta sonu olsun demiş Seval Hanım. Güzel bir hafta sonu olsun. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, güzel günler olsun. Yorgunluk başladı. Elimiz işte kulağımız sizde demiş Ayşe Mertoğlu ablam. Tam şimdi şey zamanı. Tam şimdi süsleme zamanı. Tam iş zamanı. Çocuk vardı yanında demiş. Nasıl çocuk vardı yanımda be? Perşembe akşamı. Kendi adıma. Ama o kısa saçlı kız olmasın. Nasıl da atıyorsun ama, nasıl atıyorsun? Ne işim olur benim çocukla? Mustafa Zengin Fırınoz. Günaydın canım agam demiş. Günaydın, günaydın, günaydın canım Mustafa'm. Günaydın zengin Mustafa'm. Bu zenginin kaynağı ne Mustafa? Nereden var bu kadar para sende? Ne kadar zenginsin? Bankada kaç para var? Yoksa hepsi yastığın altında mı?

Canım bu şarkı niye çabuk bitti böyle, bu kadar çabuk ses gelsin bu şarkı. Rosen'in butiğe günaydın. Rosen'in butik. Çok güzel günlük elbiseler var. Yazlık elbiseler var. Rosalind'e bayıldım. Abi elbiseler var. Kombinler özel günler için farklı renk ve model seçenekleri bulunuyor. Yelekli, ceketli takım elbiseler. Pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyim. Rosalind.butik.com adresi. Instagram adresi. Dimokrito 1'de Gümüşüne de. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında Rosalind var sevgili dostlarım. Rosalind. Günaydın uçakları düşüren radyocu demiş İlyas Meryem. Bizim vericimiz o kadar güçlü ki vericinin frekansının gücü uçakların frekansıyla çakışıyor. Tek rakibimiz Türk Hava Yolları ve Aegean Airlines. Aegean Airlines ve Türk Hava Yolları. Ve sevgili dostlarım. Ve sevgili dostlarım Stone Afro Elare. Tikani Zefile Özcan Tikani Zefile Veda Tikani. Günaydın Panagia Thasos'tan demiş Hasan Kaşıkçı. Vay ne güzel, vay ne güzel manzara. Vay valla en güzel adalarımızdan Taşuz Adası. Vay vay vay vay vay. Şu manzaraya bak, şu manzara için ölür insan be. Valla bile. Vay be Hasan, vay be Hasan, vay be Hasan. Panagia'ya günaydınlar, Thasos'a günaydınlar. Sayı mı? Şimdi Özkom, aman Özkom demişim Özcan'a, Vedat'a günaydınlar kardeşlerime. Onlar sevgili dostlarım çok güzel araba yıkıyorlar. Stone Afro. Üstelik arabanızı evinizden alıyorlar, evinize bırakıyorlar. Ya da iş yerinizden alıp iş yerinize bırakıyorlar. 18 euro. Gümüşhane'de bu fiyata araba yıkayan başka hiçbir yer bulamazsınız. Benim arabamı çok güzel yıkamışlar gerçekten. Çok güzel parlatmışlar her yerine. Çok teşekkür ediyorum. Keşke yakın olsak da hep arabamı onlara versem. Hep. Her haftada bir kere iki kere vereceğim onlara. Bir Vedat'a bir Özcan'a, bir Özcan'a bir Vedat'a arabamı. Haftada bir iki kere üç kere veririm. Tabii. Solistlerin, as radyocuların arabalarının da temiz olması gerekiyor. Sizler de verin arabalarınızı onlara. Arabanızı çok güzel yıkasınlar, çok güzel yapsınlar. İçini, dışını, motorun her yerini temizlesinler sevgili dostlarım. Ve... Erdem beni güldürme. Erdem beni güldürme. Ve Instagram'da onları buluyorsunuz. Stone Afro olarak. Orada telefon numaraları da var. Arıyorsunuz. Telefon ediyorsunuz. Gelip arabanızı alıyorlar. Bu kadar. Günaydın hiç sorma kardeşim demiş Ertan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Vallahi Ertan... Hakikaten sen çalışmaya gelmişsin. Ne kadar kalacaksın? Azıcık birkaç gün bir tatil yap. Bir denize menize git. Manzara için ölürsen manzaranın senin için ne anlamı kalacak demiş İrfan. Metafor yaptık, metafor. Metafor ne demek biliyor musun sen?

Olla kala estetik aniz demiş Özcan. Nyahara mı? Nyahara ki diyor travma resimi. Çaresi. Hadi ne zaman çekeceğiz ayranları? Ha? Ayranları ne zaman çekeceğiz? Max ayran. Çok para var aga bende. Anamda çok var. Anam bana da veriyor demiş Mustafa. Tamam işte çok para derken ne kadar var yani? Ne kadar var? Miktar 3 aşağı 5 yukarı bir miktar söyle bana.

çaresi. Aynen öyle. Gidene bay bay deyin. Gelene hoş geldin deyin. O gelen de gitmek istersindir deyin. Hiç takmayın kafaya bir şey sakın, tamam mı? Kafaya takarsanız dost denen siz metre alır götürür sizi gömer. Atar üstünüze toprak. Dost, iki arkadaş. Dost cenaze etmeleri ve malzemeleri yeni açıldı. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşı köşesinde sevgili dostlarım. Sizlere hizmet veriyorlar. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince dost. Dost. İki tane dostun açmış oldukları yeni cenaze hizmetleri biliyorsunuz. Haşim, Alup EVC. EVC kapılar, camlar, alüminyum kapılar, camlar, balkon korkulukları, balkon demirleri. Yılların tecrübesiyle, 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyorlar sizlere. Angeliz'in karşısında, eski Zamut Kars'ın olduğu yerde, isteyene telefon numarasını da verebilirim. Alüminyum kapı, pencere için. Seçin sevgili dostlarım, seçin. Ha Erdem, nasıl gözlük o gözlükler öyle? Ha? Nasıl bir yakalı gözlük onlar be? Traktörcü Mesut. Nasılsın? Sen yaz oldu mu çok para çıkarıyorsun Mesut. Vallahi billahi çok para çıkarıyorsun sen yazın. Hep traktörü bozulanlar, tarım aletleri, karoları, bekleri bozulanlara. Hep sen hizmet veriyorsun. Günaydın ablam, kolay gelsin demiş Anyur ablam. Ellerinizi öperim. Abimin de elinden öperim. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Önsoğum Mehmet Alıcan Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Duvar panellerinde apotikriti. Mehritonevro. İnşaat panellerinde en uygun fiyatlar bizde diyor. Bu inşaat panelleriyle yapmış olduğumuz konteyner evleri gelin yakından görün diyor. Gelin yakından görün. Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Özkom Mehmet Özcan. Özkom Mehmet Özcan. Özkom Mehmet Özcan. Özkom Mehmet Özcan. O Barış, ne güzel tatilin keyfini çıkarıyorsun. Barış Şakir. Oo, yaşa Barış'ım yaşa.

yıllar yıllar yıllar gördünüz mü Neşe Karaböcek'te ne hale geldi. Kadıncağız da hiç gülmedi bu hayatta. Vallahi billahi. İlk önce kardeşim kocasından onu aldattırdı. Hınzır'ın Gülden'i ya. Eniştesini aldı. Ondan sonra oğlu vefat etti. Ondan sonra eşini kaybetti. Vallahi bir insanın bir hayatta bahtı gülmedi mi gülmüyor. Gülmedi mi gülmüyor bahtı. Yufkacı deyince aklınıza gelsin şekerim Rıdvan Feyz. Şeker gibi yufka, harika yufka, muhteşem yufka. Şeker gibi yufka ne zaman nerede? Batı Trakya'daki değil, Gümüşhane'deki bütün bakkal ve marketlerde. Çünkü bütün Batı Trakya'yı yetiştiremiyor maalesef. Saçta pişmiş harika yufka. Trakya yufka. Rıdvan Feyz şeker gibi yufka. Zetor Benlarus Ford Fiat Massey Ferguson IMT Universal Ursus traktör arıyorum. Ödeme anında oluyor. Kıyatlı kıyatsız fark etmiyor demiş Salim Mesut Salih. Olacaksın. Bütün markaları alıyorsun yani.

0: Süleymeyeceğim. Deli kızan her şeyi yazma diye diyor Mustafa. Ama yenge yapmasan öyle sen gene. Ne bekliyor? Bana yazıyor, başkasına yazmıyor. Sadece ben bileceğim ne kadar paranız olduğunu. Mustafa da nasıl bağırırmış ona. Yazma her şeyi Gürkan edermiş. Tekin! Batekin! Nereye gittin sene gemi burası? Burası neresi Batekin? Tatile mi gittin Tekin? Herkes tatilde, ben buradayım. Herkes tatilde.
1: Biz de hata yapmadık mı? Bilsen benimle geleceksin. Ne anlaşılır?
0: Beni kıskandırmak için bana yolluyorsanız bunları. Hakan Rasim. Günaydın abim demiş. Günaydın Hakan'ım, günaydın Hakan'ım, günaydın. Burak'ım onunla. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa bölgesine, herhangi bir Avrupa bölgesine Yunanistan istediğinizi taşıyor Ambrosia Trans. Koltuk olur, palet olur, pelet olur, ne olursa olsun sevgili dostlarım. Her şeyi taşıyor Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Adalara, modalara, her yere taşımacılık yapıyor Ambrosia Trans. Telefonu isteyenlere verebilirim. Sevgili dostlar. Dayı Necatiler Tarikatı'nın lideri mahallemizi ziyaret etti diyor Hasan. Kim? Fatih mi oldu Necatiler Tarikatı'nın? Ha şey, kim o böyle? Efsane mi o? Abi nasıl tişört giymiş o? Kuş tişörtü giymiş. Valla efsanenin üstündeki tişört nasıl tişört öyle? Kuş tişört olmuş. Ay ya da bülse. Hazreti Ekber'in tişörtü giymiş. Faik Tuzacığım. Faik. Nasılsın? Haplarımı alayım mı? Erkenden başladım yine Faik kaçırma. O lideri değil, yardımcı lider o. Lider başka. Kaliber Oliver abi, kolay gelsin işine. Akşama görüşmek üzere, unutma. Bekliyor olacağız. Kiryoz yani izleseni demiş. Akşama gelemiyorum Nurgül'üm. akşama başka işlerim var. Bak onu söylemeyi unuttum sana. İnşallah başka bir akşam. Başka bir cumartesi, başka bir gün, başka bir cuma geleceğim. İlhan'ım afiyet olsun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Mekke tenite mi yiyorsun? Afiyet olsun. Sabah sabah pilav mı yiyesin İlhan? Çok enerjiksin sabah sabah. Hayırdır, gene tatile mi çıkacaksın demiş Emre Semerci. Oğuz bir video göndermiş bana. Ti video ne yaptı? Ti kanise kire filemu. Herkes tatil yapıyor. Biz niye tatil yapamayız Oğuz bir dünyada? Ha? Hadi hadi boş ver, aldırma. O vezir, vezir o. Vezir. Ti kustik apramada forayım. Tişört ya foray yaptım. Bu çalan çok hoşuma gidiyor. Bırak da dinleyeyim. Haplarda umudu kestim artık. Sana hap da para etmiyor demiş Faik Tuzlacı. Sen para kalın bari poli refile. Mimul estet ya proyu proyu re. Mimul les. Mimukami mükanasta kef ya refile.

Hadi hadi boş ver aldırma. Bize çok para lazım ve dünyanın işlerini biz bitirmeye yemin ettik. O yüzden biz tatil yapamıyoruz demiş Oğuz. Sen de mahvoluyorsun be kardeşim çalışırken zaten. Vallahi hiç bu Van'da insaf yok senin. Hiç. Çok insafsız bu senin baban. Sen bugün yarın deyip geçiştireceksin. Reklam vermek istiyor çünkü. Ben konuşurum o zaman bakalım gireyim yine devreye demiş Nurgül. Reklam vermek isterse illa benimle mi görüşmesi lazım? Fikret abiyle görüşse olmuyor mu? Fikret abi yapmıyor mu? Ben onlarla görüştüm kaç sene önce. İpe un serdiler, saldılar beni başlarından. Şimdi naz yapma sırası bende.

Müşerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimero, kalimero, kalimero, kalimero, kalimero, kalimero, kalimero. Gelsin o zaman Fikret abi. O zaman ben yoktum, şimdi ben varım arada demiş. Tamam işte Fikret abi gelir. Yalnız bu akşam Fikret abi de gelemez. Bu akşam biz Fikret abiyle beraber olacağız. Fikret abi bana sormadan bir program ayarlamış. İlla geleceksin dedi. Hiç bana sormadı bile. Sadece telefon etti. Bu akşam buraya gidiyoruz dedi. Cumartesi akşam dedi, burada olacağız dedi. Vallahi billahi yemin ederim bak. Yalansa ne olayım, iki gözüm önüme aksın. İki göz bakıversin önüme. Kalimera kral demiş Aydın Mehmet. Kalimero. Korkma amca, karanlık oda yokmuş. Yeni lamba takmışlar oraya demiş Gökhan Karali. Ben öyle gidemem karanlık odalara. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Dur azıcık Faiz'cimin gönlünü yapayım azıcık dur. Bu fasulye 7,5 lira. Baksana neler yapıyor demiş yaşayan efsane. Fatih fotoğraf çekmiş yollamış. Tipostiko bluzaki neftore file. Tipostiko bluzaki neftore file. Konca gidik adam. Severim seni canım. Etipestona. Makui. Etipestona. Etipestona.

Efendim devam edelim. Hakan'a günaydınlar. Nihat abiye günaydınlar. 48 yıllık tecrübe. Osman bağırma, geliyorum çıkaracağım seni. Osman bağırma. 48 yıllık tecrübeye günaydınlar. Kuru kahvenin adresi. Hakan aldı bayrağı. Gururla aldı. Devraldı sevgili dostlarım. Kuru kahveci Nihat'ın kahvelerini seçkin bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. Karaçanlar'da ekonomi markette bulabilirsiniz. Ekonomi markette Karaçanlar'da Nihat etiketiyle, seçkin bakkal ve marketlerde Nihat etiketiyle, Rıfat marketlerde Nihat etiketiyle. Rıfat marketler hem çalışanına saygılı, hem müşterisine saygılı, hem de kendine saygılı. Kendine olan saygısı çok önemli insanın. Ve Rıfat marketlerden herkes çok memnun. Feta, Valma, kilogram fiyatı 10.90. Evet, inanamazsınız ama gerçek. 1001 çeşit tek adres. Feta, Valma, süt 1 litresi 3,5 euro. Rıfat Market serinleten kampanya. Live Joy, Milo Portokalli, Veri Coco 1 litresi 1 euro. Evet. Çay Life, limon ve şeftali 50 lepta. 6 adet gazoz 52. 3 euro sevgili dostlarım. 6 adeti 52 gazozla. Lavaş kiri 1.90. 8 tanesi gerçek lavaş kiri. Halvas megepsi vanilya hepsi marka 3.20 600 gramı. Hafta hafta Sineprosporez. Yorgun.

Hoş geldin Osman. Hoş geldin Osman. Yandan Halime'm yandan. Hoş geldin Osman. Şunu da unuttuk. Kuru kahve Cihat. Kendi kuru kahvelerini kendisi hazırlıyor. Kendi tayinlerini de kendisi yapıyor. Onu unutmayalım.

Faik neredesin gene be? Seviyorum. Sen bugün çalışmıyor musun be Faik? Yandan Halime'm yandan. Ama kimse yorum yapmasın dedim ya Posidonya hakkında, bu bizim aramızda, sus. Sen dile getirip durma eski konular. Aa, ama sen de bana bir demiş Nurgül. Ay bendi gene. Ay sen ya. Günaydın Gürkan abi demiş Ömer Hüseyin. Ay ne güzel tavşancık. Ay ne güzel tavşancık. Niye Osman ne oldu? Ay ne güzel tavşan. Ay ne güzel tavşan. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Günaydın Gürkan abi ya, ne diyorum demiş Hakan. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın.

sabahlar. Beğenmedim mi gözlüğümü diyor Erdem? Hayır. Bülent Ersoy'un gözlüğü gibi olmuş. Bülent Ersoy'un gözlükleri gibi olmuş. Ali Molla, Molla Ali. Autokinesi. Onlar 8 ortak. I love Ali Molla, I love Komotini. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla sevgili dostlarım. Otomatik vitesli arabada ehliyet almasını öğrenebilirsiniz Ali Molla'da. Molla Ali'de. Ali Molla, Molla Ali Autokinesi.

Allah Ali her sınıf ehliyet veriyor. Tek rakibim Türk Hava Yolları diyor. Ali Molla Molla Ali diyor ki yumuşak G sınıfı ehliyeti de ben veriyorum diyor. Batı Trakya'da bizim azınımızdan bu işi yapan ilk insan. Ali Molla Molla Ali. Ali Molla Molla Ali.

Gel işte ben Posidonya'ya. Birlikte düet yapacağız akşama demiş İlkan. Akşama bir davette olacağız İlkan. Saçını sallasan tellesi. At başından eskisi. Akşama bir davette olacağız. Al al al yenisini. Al al al. Fikret abi çoktan ayarlamış programı. Ondan ötürü Posidonya'ya gelemeyeceğim. Ali çok güzel taze çipura var. Ne zaman yiyelim demiş Faik Tuzlacı. Bu taze çipuraları ne zaman tuttun? Nasıl taze oluyor çipuralar? Ben koymuşum katapsikliye, taze mi oluyor onlar? Şimdi beni katapsikliye koysan, dondursan, çıkarsan 10 sene sonra yiysen tadım aynı mı olacak? He? Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim, sen büyüksün yarabbim. Elimi sallasam ellisi. Eo Rabbiç. Fener'de çıkın çıkın gidin. Doldurun oraları. Eo Rabbiç. Suyu güzel. Yemekleri güzel. Kotobukezleri güzel. Her şeyi güzel sevgili dostlarım. Eo Rabbiç. Fener'in merkezinde hizmetinizde. Tam sahilde. Eora diye tabela gördünüz mü, girin içeriye. Çok güzel ipodoki de yapıyorlar sizde. Sizi kapıda güzel güzel kızlar karşılıyor. Güzel güzel kızlar. Ya Eora Beach'in farkı her yerde hissettiriyor farkını. Eora Beach. Eora Beach. Ve sevgili dostlar. Buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Just Green Ahmet kim, nerede? Just Green, Justır, Justır, Justır Ahmet yok. Just Green. JUST. Bunlar kimyasal madde barındırmayan ekosert sertifikalı temizleyiciler. Çamaşırlarınız için. Yumuşatıcılar. Bebeklerin biberonları için. Biberon temizleyiciler. Bebeklerin çamaşırları için özel çamaşır temizleyiciler. Just Green. Bulaşık makinesi. Bulaşıklarınız için bulaşık deterjanları. Makine için değil. Makine için onlar da aynısı gelmedi. Just Green. Büyümeye devam ediyor. Batakya'daki bakkal ve marketlerde Just Green. JUST. Just Green olarak buluyorsunuz. Senin katapsik diye ihtiyacın yok. Sen hep tazesin demiş İrfan. Ay teşekkür ederim. Ay teşekkür ederim kız. Bırak masalı söyle. Otobüs tır kamyon ehliyeti diye. Otobüs tır olmayan profesyonel ehliyeti çıkarırlar diye reklam veriyorlar. Verirler demiş. Bırak masalları demiş Alimolla. Otobüs tır kamyon ehliyeti. Ali Molla Molla Ali'de. Masal yok, hepsi gerçek. Ben dün akşam balıktaydım. Senin gibi yatmıyorum evde demiş Faik Tuzacı. Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Duran abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yonca kalkmış dam boyunca, yonca kalkmamış diz boyunca. Bizim yonca hiç büyümemiş bir gibi. Duran abi, ben bu yoncayı ne yapacağım dermiş. Gürkan dermiş, buna dermiş, bir şey mi yaptı dermiş. Baksana sen, her şeyi benden buluyorlar. Ne yapacağımışım ben Duran abi yoncasını? Azıcık ilaç açtım arasına, burasına ilaç serpiştirdim büyümesin diye. İyi günler Gürkan oğlum. Mesut Salih, hangi köyden satılık motorları alıyor söyler misin? Bizde de var, seni dinliyoruz. Selam demiş Fatma Halil. Bayatlı'da, Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında, tam Kendro'da. Tam Kendro'da. Hafize Ali günaydın demiş. Günaydın. Ya ve canlısın ama taze değilsin demiş. Sen hem canlısın hem taze değilsin hem de sakatsın ya. Oturdun mu kalkamıyorsun, kalktın mı oturamıyorsun ya belinden. Ha? Belinde kaç tane fıtık var, baktırdın mı? Girdin mi MR'a? Ha? Makine bile, sen girmişsin MR'a, makine error vermiş. Fırık fırık fırık fırık fırık fırık fırık fırık bağırmaya başlamış makine. Error vermiş makine. Senin belindeki fıtıklardan. Sen sabah sabah sinir ediyorlar beni.

kalasan Ömer, bensiz kalasan Ömer, benim olasan Ömer. Vay, sonlara çok teşekkür ederiz. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı Sonnur Modern Daireler satıyor sevgili dostlarım. A kalite daireler bunlar. İdari İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler ve 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerimizde lüks ve kalite ön plana çıkıyor. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde de kolaylık sağlıyoruz diyor. Sonnur sevgili dostlarım, Sonnur hepiniz biliyorsunuz zaten. Bu akşam yeriz çipuraları Faik. Yasıköy'e mi geleceksin, İskeçi'ye mi geleyim demiş. Alimolla. Benim gittiğim yolları bile siz gidin, dönersiniz, oturur konuşuruz demiş Faik Tuzlacı. Ne partaval, ne masal okuyasın sabah sabah be. Ne felsefe yapıyorsun bana sabah sabah. Ne partaval diyorsun sabah sabah be. Hey Sinan. SBS sevgili dostlarım, SBS Consulting and Rent-A-Car özel hizmet bürosu, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, teknik, tekne yani kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, hem vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, para pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor sevgili dostlarım. SBS Consulting and Rent-A-Car yakın zamanda elektronik faturalarınızı da ödeyebileceksiniz. Sinan Beysoft'ta Sobacan Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında sizleri bekliyor Sinan sevgili dostlar.

Evet. Yardım edebileceğiniz birileri var. Yardım edebileceğimiz birileri var mı diye soran dostumuz var. Var. Hatta ben de o kişi için para biriktiriyorum. Ona para lazım olacak. Evet, var.

Legaps Cafe. İçini yeniledi. Dışı çok güzel. Yazın bütün gençler Legaps Cafe'ye Yastıköy'e toplanıyor. Kahveler en kaliteli kahveler. İlli kahveler. İlli marka. Yastıköy'ün dışında da paket servisi var. Osman ne oldu? Gidip gidip geliyorsun bugün Osman. Yaşa Osman be. Legaps Cafe'de mangal çeşitleri var sevgili dostlarım. Kızgara çeşitleri var, köfteler var, pizzolar var. Üftek, dümtek, dümtek Osman, dümtek, dümtek Osman. Neler neler var ve bugün cumartesi.

0: Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Ve sevgili dostlar, yine şapçıda kalalım. Ve şapçıda bir süslemeci var. Şapçı tarafında oturanlar, ben süsleme işlerini kivi yaptırayım diyenler, Ayşe Pembe Düşler var. Düğün Nişankı'da Mevlid Bebek Hediyelik Pembe Düşler. Marinaki 4'te Şapçı'da. Süsleme deyince aklınıza ne geliyorsa, ana yolda Baraka'nın karşısında Ayşe Hanım sizleri bekliyor sevgili dostlar. Ve
1: Gustaro
0: Suleo Hisar Kuru Kahve. Kuru kahvede tecrübe, kuru kahvede nefis harman. Dosse Suleo. Hisar'a çok teşekkür ediyorum. Hisar Kuru Kahve. Günlük taze ötürmüş kahve, kuru yemiş çeşitleri, kurabiye çeşitleri, geleneksel sucuk lokum, tahin, çay, baharat çeşitleri. Birinci şubesi Sirkeli'de, ikinci şubesi Gümüşhane'de sevgili dostlarım. Enis Şerif'in yanında. Enis Şerif'in hemen bitişinde. Daha önce de tanıttık zaten sizleri. Park yerinden Piroz Bankası'na giderken solda. Tam ters yönde de giderken ise sağda sevgili dostlar. Hisar Kuru Kahve. Sizler de deneyin. Sizler de Hisar'ın müşterisi olun. Çok memnun kalacaksınız. Bugün cumartesi, pazara gidenler Hisar'a uğrasınlar. Hayat arkadaşım, eşim Ömer'e gelsin demiş. Sıradaki şarkı Leyla. İyi hafta sonları, günaydın dilerim demiş Elif Karaosman. Hoş geldin Elif'im. Günaydın demiş Bilgin. Bilgin, hastaneden çıktın, ameliyat oldun. Cigara kahve. Malbora. Cigara ki Malbora Bilgin. Aferin çocuğum. Çelebeköy'den günaydınlar Gürkan abi. Herkese kolay gelsin. Omurluköy'de anneannemle dedeme selam olsun demiş Beyhan Merve. Hoş geldiniz. Kızanlar hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eda'na Gustavim Olimasi. Hüseyin Agalem Dövcü Hüseyin Agam. Kiryakos Sandiya. Kendi el yaptığı Gökhan Tukutaylı. Karidaki Sasu bile var. Helvalar, ikramlıklar, sucuk lokumlar. Muhteşem lezzetler. Kendi kavurduğu fındıklar, fıstıklar, leblebiler. Kendi yaptığı tahinlerle. Konstantino 87 yıldır Ayşe ablanın olduğu yerde fark yaratıyor. Mesut nerede dediniz? Bayatı'da köy kahvesinin karşısında. Mesut sevgili dostlarım. İkinci el, birinci el traktörler, aşağıda saydığımız tüm marka, demin saydığımız tüm marka traktörlerin alımını yapıyor. Sizler de traktörünüzü satmak istiyorsanız gidin Mesut'la konuşun, Mesut'la danışın. Ayrıca Solis ve Kioti marka traktörleri 2 yıl taksit yapıyor Batı Trakya bayi. Türkiye'den traktörler için kabinler getiriyor. Traktörünüz kapalı oluyor, klimalı oluyor, toz moz neyin girmiyor sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Motoclass, Klas işler Motoclass'ta, tamir işleri, motor satışı, ikinci el, birinci el motorlar, stil bayi, her türlü alet bayi var. Odun kesme, ağaç kesme, çim biçme makineleri. El Agorimo Motoclass'ta. Motoclass'a günaydın, kolay gelsin bakalım. Tozlu Kepir'de Şapçı'ya giderken sağda. Ve Agorimo Serdar, dayama döşeme işleri, pergola üretimi, jel kaplamalar, koltuk üretimi, tenteler. Serdar'da sevgili dostlarım. Serdar bu işin uzmanı. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor. Serdar'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. DJ Stelios. Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Yeni bir başlangıç yapın. Yeni bir hayata Elif'le merhaba deyin sevgili dostlar. Elif Karaosman yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor. Elif Karaosman ve ekibine çok teşekkür ederiz. Nerede? Eski mahkeme valisi dairesinin karşısında. Sizin hizmetinizde ikinci katta göreceksiniz zaten tabelasını. Halko Kondili 3'te. Uzman diyetisyen. Diyetisyenliği bitirdikten sonra 2 yılda uzmanlığını almış bu konuda. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, hastalıklar özel beslenme, kilo alma, kilo verme programlarıyla fark yaratıyor. Fatih'e günaydınlar. Döşeme kaplama işlerinde, koltuk döşeme işlerinde uzman Fatih. Koltuk üretiminde uzman, babasından oğula geçen meslek bu. Çok güzel yapıyor Fatih işini. Arabaların tavan kaplamaları, döşeme işleri Fatih'te. Tam karşıda hijyen servis Hasan var. İlaçlama işleri. Harika fiyatlar. Evinizin ilaçlanması, işlerinizin ilaçlanması. Hijyen serviste sevgili dostlarım. Evlerinizin, işyerlerinizin, tuvaletlerinizin hijyeni güzel kokması için, periyodik olarak ilaçlanması için. Hijyen servise çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı Korifi'nin köfte.

müzikleri, Kolefin'in harika lezzetleri, cuma akşamları canlı müziği, hafta sonu çevirmesi güveciyle Kolefin fark yaratıyor Bulatköy'de. Kiraz Festivali'nin olduğu yerde, Kiraz Festivali'nin olduğu alanın hemen karşısında. Bilmeyenler mutlaka gitsinler. Bilmeyenler mutlaka Kolefin'in o güzel köftelerini denesinler sevgili dostlarım. Çok beğeneceksiniz, çok hoşunuza gidecek. Trakya Mobilya Ferişte'ye günaydınlar. Mehmet'e günaydınlar. Trakya Mobilya'nın ana şubesine günaydınlar. Her iki şubesinde de Trakya Mobilya'nın teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var. Yararlanın. Trakya Mobilya prefabrik ev işinde de uzman. Yararlanın Gustaro. Trakya Mobilya ana şubesini biliyorsunuz. Şapçı'dan sonra Bekirköy'den sonra solda Dede Ağaç'a giderken. İkinci şubesi de Gümücine'de. Konsolosluğun arka sokağında hizmetinizde sevgili dostlarım. Kendro Enika Epiptopiya, Sertürlü Mobilya'nın adresi Kendro. Kendro. Evyeler, lavabolar, çeşmeler, Türkiye usulü, kendinden tarihli tuvaletler. Gardıroplarınızın, dolaplarınızın içine çeşitli mekanizmalar Kendro'da. Kendro fark yaratıyor. Kendro bu işin uzmanı olarak hizmet veriyor. Kendro. DJ Stelios. Gustaro Suleo. Gustaro Lagana. Suleo Gustaro Lagana. I love Lagana, I love Laganas, I love Laganas. Boya işinde uzman isim. Kendro bu arada yeni yolda 47-48 numarada hizmetimizde. Kapı kolları da var Kendro'da. Ve boya deyince, boyacı deyince Yalımlı'da Eray Harbaz ev ekibi var. Söz verdiği zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da söz verdiği fiyata işini bitiriyor, yapıyor, gidiyor. Sizler de memnun kalıyorsunuz, o da memnun kalıyor. Beni memnun eden bir boyacı arıyorum diyorsanız Eray Harbaz Bey gibi telefon numarasını sizlere verebilirim. Oh! Beyhan bu kızdan koca gidik olmuş ya be. Vay tütün kırıyor artık bu kızdan be. Yaşa be. Yaşayın be. Yaşayın bir nesil benimle büyüyor be. Bir nesil Gülken Nesinoğlu'yla büyüdü be. Koca gidik olduk. Bazıları evlendi, bazıları yeni doğdu büyüyor. Ya Gülken Nesinoğlu. Gürkan Nesinoğlu, radyoların yıldızı. Gürkan Nesinoğlu her sabah saat 8'den 3'e kadar, pardon 1'e kadar Radyo City'de. Dün programı bitirdim, telefon çaldı. Bir Gümücine numarası, bir sabit numara. Alo dedim, ne dedi karşıdaki isim. Dedi Gürkan Nesinoğlu mu dedi, evet dedim. Dedi ben dedi burada dedi bana not bırakmışlar seni arayayım diye dedi. Dedim niçin dedim aradınız beni dedim ne bileyim dedi bana dedi not bırakmışlar dedi. Ben dedi bilmem kimim dedi ismini vermeyeceğim. Ben dedi bilmem herkesin bildiği bir yerin sahibi Yunanlı. Ben dedi bilmem kimin dedi güldüm ben. Dedim ben dedim niçin aradığını bilmiyor musunuz? Vallahi dedi bilmiyor mu dedi. Ben dedim radyocuyum dedim. Reklam için mi aradım dedim. Seslendi oradakiler reklam için mi aradık dedi. Bu adamı dedi. Ya dediler. Ya dediler. Ha, hangi radyo dedi. Radyo City dedi. Ben dedi Halit'e çok çalıştım dedi. Çok dedi çalıştık biz dedi beraber dedi. Falan filan işte. Kadın beni araya ne için aradı da bilmiyor. Koymuşlar önüne bir kağıt. Ara demişler bu numarayı. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Tuke tuke tuke tuke. Kesen lava. Gürkan Nesinoğlu. Gürkan Nesinoğlu. Gürkan Nesinoğlu. Yaşa. Allah sana uzun ömürler versin. Allah sana uzun ömürler versin. Tövbe düşmanların çekemesin seni. Çekemesin. Sürüklemeye kalksınlar. Gürkan Nesinoğlu. Ayla Mehmet günaydın kolay gelsin Gürkan demiş. Hüseyin Asim günaydınlar. Hayırlı hafta sonu bir cevizin yaprağını dinletirsen memnun oluruz iyi yayınlar derim demiş Hüseyin Asim. Cüneyt Sadık good morning demiş. Good morning demiş İnek. Hüseyin Yoluç günaydın. Fatime İbrahim günaydın demiş. Zeynep Koray günaydınlar demiş. Mehmet Recep günaydın. Metin Kaçakoğlu günaydın. Halil Belginesi günaydın. Figen Hüseyin günaydın. Günaydın günaydın günaydın. Tuke tuke tuke tuke tuke tuke tuke tuke tuke tuke. Günaydın bir nesil doğdu büyüdü ama Gürkan kendisi hiç büyümedi. Hep 29,5 yaşında demiş Mehmet. Büyüdüm ben 38,5 oldum. Nasıl büyümedim? O kadın büyük balık. Kaçırmamak lazım diyor Hasan. O senin elinde. Balık senin elinde. Z
gidersin ya, sen elinden kaçarsa hiç karışmam vallahi billahi. Alimoğlu'na nabur nabur bir numara kamyon diplomasını ondan aldım ben demiş Emre. Kaç yolda ama sen doğru yolda gidemiyorsun benim yeğenim gibi arabanın. Kamyon mu kullanıyorsun sen? Sen düz yolda ip çeksen gidemiyorsun değil mi?

Konstantinos Algiros ki Aleksandr Nika Pandreftika. 8 Temmuz 2025'te evlenmişler. Neden sorduğumuz şimdi bitince anlatacağım sizlere şarkı.

Dün akşam Konstantinos Algiros İstanbul'daydı. Sıla'yla beraber bir konser verdiler. Şimdi yakışıklı adam. Hep yorumlar yapılmış. Yunan tanrısı bu olmalı falan filan diye. Abartılı bence. Evet, yakışıklı adam. Çok dürüst adam. Sevilen bir Yunanistan'ın en sevilen sanatçılarından bir tanesi. Adam gibi adam. Beyefendi kişiliğiyle de adam gibi adam. Yalnız Sıla yavşak. Şimdi ondan sordum. Bu sabah mı akşam mı? Bu sabah galiba Instagram'da çıktı karşıma. Sıla adamı resmen sahnede taciz ediyor adamı. Adamın üstüne geliyor. Adamın gözlerinin içine bakıyor. Adama sarılıyor. Adam mesafeli duruyor tabii ki onca insanın içinde. Bir de geçen sene evlenmiş. Yani Türkiye'de hiçbir şeyin bir normalitesi kalmadı, yemin ederim. Vallahi billahi kalmadı. Bir ahlak kavramı kalmadı. Bir şey kalmadı. Yani artık ne duysan, ne şey yapsam şaşırmam. Ve kardeşim, sen bir sanatçısın, otur orada güzelce. Konstantinos Algiros mu kimse kim, onunla şarkılarını söyle. Onunla sanatını icra et. Her şeyin bir normalitesi, bir şeyi var yani. Adamın üstüne niye giriyorsun, adamı niye saldırıyorsun? Senin bir kadının gururun yok mu? Üstüme saldırıyor, aklımı aldırıyor. Ne yapsın? Aygüroz da çekti kendini adamcık, demiştir. Ne oluyor demiştir burada, ne oluyor demiştir. Şimdi moda oldu, Yunanlı sanatçılar giriyorlar, konser veriyorlar. Yunanlı sanatçılarda Türkiye'dekiler gibi kapris mapris yok. Buraya gelenler, gelecek olanlar çok kaprisli. Neler neler istiyorlar. Geçen de bir tanesi bana anlatıyor. Efendim, minibüsün markası. Onu alacak olan arabanın markası. Rengi. Barında hangi içeceği olacak? İşte hani bir tane Red Bull olacak, bir tane bilmem ne marka soda olacak, bir tane bilmem ne marka içki olacak. Tuvalet kağıdının rengine kadar efendim istekleri oluyormuş. Çımın kenarı. Gözümün kenarı. Bizim sanatçılarımız sanatlarını icra ediyorlar. Aynen geçen hafta biliyorsunuz şey gitti. Yunanistan'ın Muazzez Ersoy'udur. Natasha Theodorido gitti. O da sanatını icra etti. Kadıncağız geldi. Böyle. Astronomik rakamlar istiyorlar. Astronomik rakamlara gelmek istiyorlar. İstekleri de bitmek bilmiyor. Sen kimsin be kardeşim? Önce bir sen kendini bil yani. Sen bir dur bakalım önce. Yani Mona Lisa gelinlik saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe akşamları, Salı ve Perşembe akşamları dükkanların açık olduğu saatlerde açık. 1270 tane gelinlik, her zevke göre gelinlik, her türlü gelinlik. Gelinlik kiralama, satılık gelinlikler. Mona Lisa'da sevgili dostlarım. Mona Lisa. Tuzcuköy'de eczanenin bitişinde canlı çiçeklerle gelin yolu süsleme, gelin araba süsleme, gelin masası, gelin buketi. Mona Lisa'da sevgili dostlar. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Ama Fatih, tişörtü ne zaman değiştirdin? He? Necatiler Tarikatı'nın yan kolu ne zaman değiştirdi tişörtü?

Mavi geldi abi, mavi sende abi, bu mafya. Tarık bu demiş. Ha ben bunu efsane sandım. Bu değil bu demiş. Ha efsane sandım ben onu, pardon. Ha bu mavi sendelli. Mafya.

El efendim. Eren Kamba Yalımlı'da boyacı ve boyacı ekip arkadaşları arıyor. Eliniz fırça tutsun, canınız iş yapmak, çalışmak istesin yeter. Boya işinden anlamanıza gerek yok. Ben bile yaparım. Ben yaparım da yarım saatte kovalar beni. Vallahi billahi yarım saatte gider bana. Ya ben bile yapmaya kalkarım. Fırçayı tutmaya kalkarım. Ama o kadar, yarım saat. Eren Kamba çalışmak istiyorsanız Eren'le iletişime geçin sevgili dostlarım. Yanımda da sizin boyacınız. Benden telefonu da isteyebilirsiniz.

0: Selam, günaydın. Kolay gelsin dostum demiş. Smart tasarım Melek Pame.
1: Ena
0: diyor Tria. Melek günaydın. Günaydın, kolay gelsin abi demiş. Hastanem neredesin Hasan? En son 2 Mayıs 2026'da yazmışsın. Günaydın. Günaydın.

Kuzey'e döndü. Yapma. Ne kadar mı parmağımı? İlla başını sevdirecek ve dokşatacak kendini. Parmağımın altına sokuyor kafasını. Ella Pame. Ella San Siro. San Siro'ya günaydınlar. San Siro sevgili dostlarım her alanda başarılı, her alanda faaliyet gösteriyor. San Siro. San Siro Kozmetik. Bünyesinde birçok takıyı bulunduruyor. Altın kaplama takılar yapma. Gümüş kaplama takılar. Nikel görünümlü takılar. Takı setleri. Saatler bayanlar için, bayanların süslerini tamamlayacak. Bayanların kıyafetini tamamlayacak takılar. San Siro Parkı'yla sizlere sunuyor. San Siro Kingwood'un karşısında. San Siro Büyük Parkı'nın olduğu yerde hizmetinizde. San Siro. Kalimera.

Just Green. Ahmet bugün galiba repo yapıyor. Ahmet bugün repoda. Herhalde yazmadı da. Efendim, Ekosel sertifikalı temizlik ürünleri, çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanları, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını özel temizleyiciler, bebeklerin eşyalarını yıkamak için özel ürünler, Ekosel sertifikalı kimyasal barındırmaya muhteşem ürünler. Batıakya'daki bakkal ve marketlerde

aşağıdan yukarıdan gel Costa. Aşağıdan gel Costa. Hellas Prokat Prefabrik evde söz sahibi sevgili dostlarım. Hellas ve Prokat şimdi Keşan'dan sonra Yunanistan'da bayilik verdi. Hellas Prokat olarak Instagram'dan bulun. Instagram'dan sevgili dostlarım konuşun. Telefon numaraları var orada. Prefabrik evler için sizler de sevgili dostlar Hellas Prokat'la konuşun, anlaşın. Çok uygun fiyata çok güzel, kaliteli, dayanıklı prefabrik evleriniz olsun. Günaydın Gürkan, iyi programlar, işleri başında olanlara kolaylıklar dilerim demiş. Rıfat Ahmet, Rıfat Marketlerin sahibine Rıfat Bey'e günaydınlar. Senin programa özel bir haftalığına 9 adet 2 euro demiş. Hepsi marka %100 meyve suyu. 7 vitaminli Enya Fruta. Ve kokteyl Nektar Frutan hepsi. 250 ml. Benim programım.

9 adet 2 euro. 9 adeti 2 euro. Paketler böyle 9'lu demiş, göndermiş. 250 ml'lik 9 adet FC marka meyve suyu 2 euro. Evet. Sadece Rıfat marketlerde. Ve Rıfat marketler biliyorsunuz bununla da yetinmiyor. Feta Valma kilogram fiyatı 9.10.90. Bu fiyatı başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bin bir çeşit, tek adres Rıfat Market. Süt Farmer 1 euro 1 litresi. Hepsi marka bak bunların. Life Joy Milo Portakal Iberi Koko 1 litresi 1 euro. Life Çay şeftali ve limonlu sadece 50 lepta. Rıfat Marketler'de 52 gazozda 6 adet 3 euro. Rıfat Market. Lavaş Geri bak hep marka bunlar. 1.98 tanesi. Lavaş Geri. Mefresco Gala Hori Sindiritika Rıfat Marketler'de. 1001 çeşit tek adres. Rıfat Marketler'de helva. FC marka. Bu FC kaliteli bir markadır. 3.20 600 gramı. 3.20. İsterseniz fındıklısı da var. Bademlisi de var. Pardon. Günaydın hayırlı hafta sonları dedim demiş Yasin. Hoş geldin Yasin. Defter atı reyti bemti. Okey. Okey. Arayacağım de seni Hasan. Bir Osman Agaz türküsüyle tüm Trakya'ya selam olsun Kırcan den demiş Ramazan Hüseyin. Efendim bana öyle ayda yılda bir kere yazıp da türkü de istemek birazcık şey oluyor, birazcık o olmaya. Şimdi Hasan abinin istediği şarkı var. Stelios Kazantzidis, Ta Munzuromena Heria.

Max'ın özel katkılarıyla ve tabii ki diğer bütün sponsorlarımızın özel katkılarıyla, hepsi özel katkı yapıyor çünkü. Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlarım. Eora Beach Fener'de bugün cumartesi ana baba günü olacak orası. Erken gidin gidebiliyorsanız. Erkenden Eora'da yerinizi alın. Karnınız acıktığında efendim yemek yiyin, hamburger yiyin, kotobüköz yiyin, tost yiyin. Güzel güzel kahve için Eora Beach Fener'de sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Ve Kuru Kahveci Nihat, Esniki Bankası'nın bitişinde 48 yıllık tecrübe kuru kahvede fark yaratıyor sevgili dostlarım. 48 yıldır Şapçı Kahvesi. Seçkin Bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Rıfat marketlerde de bulabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Karaçanlar'da bile buluyorsunuz. Karaçanlar'da da çok sevilmiş Kuru Kahveci Nihat'ın kuru kahvesi. Ekonomi Market'te Nihat Kuru Kahveyi Karaçanlar'da da bulun. Tamam Faik, akşama saat 9'da orada olacağım. Sen söyle o arkadaşa da demiş Ali Molla. İyi de bana niye yazıyorsun? Yani sen Faik'a niye yazmıyorsun da bana niye yazıyorsun? Ya Ali Molla, siz benden dalga mı geçiyorsunuz be? Kızancık mı kandırıyorsunuz siz? He? Günaydın. Haftanın son gününden bakalım demiş Aliço, nasılsın be? Kalimera filmu apo TBT grup Zose Ponoleyo Günay Karosmanella. Kalimera filke filesmu kalimera.

Hepimizin bir derdi var. Kimimizin derdi küçük, kimimizin derdi büyük. Allah geçici dertler versin hepimize. Gerçi her şey geçiyor. Büyük dertler de geçiyor. Büyük küçük dertler de geçiyor. Büyük sevinçler de geçiyor. Küçük sevinçler de. Hepsi gelip geçici. Her şey gelip geçici bu dünyada. Bizler bile geçip geçeceğiz. Gelip geçeceğiz bu dünyada. Tamam Ali, telefonda konuşuruz. Söyle Hüseyin Aga'ya da istersen demiş Faik Tuzacı. Ama Faik Artem'e yazacağımı yanlışlıkla sana yolladım. Alışkanlık demiş Alimoğlu'la. Herhalde Faik'inki de alışkanlık. Günaydın, iyi terapiler, kolay gelsin demiş Fikret abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Fikret abi, günaydın Fikret abi, günaydınlar. İki tane dost. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Her türlü cenaze hizmeti. Her türlü cenaze malzemesi. Ah, gurbet, zalim, gurbet. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukurkahve'nin bitişinde tam köşede hizmetinizde.

İlyas'ım hayırlı yolculuklar. İlyas Yunanistan yolunda. Herkesin bir yalnız mı? Annem burada değil mi? Yalnız geliyorsun sen. Hadi bakalım hayırlı yolculuklar. Radyoterapi. Rituas parfüm arabada. Bana da getiriyor. Bana da onlar bir sene idare ediyor. Bir sürü parfüm getiriyor sağ olsun. Kolay gelsin, kolay gelsin. Gürkan Bey, bir türkü istesem koyar mısınız demiş Alimoğlu'na. Koyarız efendim. Koyarız. Siz bizim kaç senelik sponsorumsunuz? Kaç sene oldu sen bana sponsorsun? Ha? Üstelik bazı gün hiç söylemiyorum seni. Gene de gücenmiyorsun. Parayı ödeyesin gene de. Senin gibi aptal sponsor nerede bulacağım ben? Ha? Nerede bulacağım? Sen, ya safçada sponsor. İste, istediğin şarkı olsun. Akustik Agenda Komutanız Şener. Fondos Center'ın karşısındaki yolda. 2531-0-2700 numaralı telefonda hizmetinizde. Sizin uzun yıllardan beri bildiğiniz isim o. Şener. Kulağı az işitenler Şener'e gidiyorlar. Ve onun dışında Şener İskeç'e Zara Kestin karşısında hizmetinizde sevgili dostlar. Özkom Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede inşaat panellerinde 10 numara 5 yıldız isim. 10 numara 5 yıldız. En uygun fiyatlı inşaat panelleri onlarda. Ve bu inşaat panelleri yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün, çok beğeneceksiniz. Ambrosia Trans taşımacılıkta 1 numara. Yunanistan'dan herhangi bir... Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesine istediğinizi taşıyor. Adalara, modalara bak, Argostoli'ye bile dağıtım yapmışlar. Argostoli neresiydi? Argostoli'nin karşısı. Geçen de yazmışlardı bana Kefalonya'dayken. Bu kadar yani, bu kadar faaliler. Araba bile taşıyorlar isterseniz. İsteyene telefon numarasını verebilirim. HS Kars Yastıköy'de. Yastıköy'den İskeçe'ye giderken sağ tarafta ikinci el arabalar. Efendim kiralık arabalar. HS Kars'ta. HS Kars ayrıca 9 kişilik minibüsleri var. Şoförüyle beraber kiralayın. Sizi havaalanına götürsün. Havaalanından getirsin. Ya da herhangi bir yere geziye götürsün. HS Kars. 7 senelik sponsorunum demiş Alimolla. Özlem Özdül'den kan çiçeklerini istiyorum demiş. Evet abi yalnız geliyorum, annem orada demiş İlyas. İlyas'ım hadi bakalım. Hadi bakalım, yolun uzun.

günaydın abi demiş Alyans Karpet. Günaydın demiş Alyans Karpet yavrum. Günaydın efendim. Bir sonu vardır onun. Canı ver. Nerede bu Alyans Karpet?

0: Skala Potamyas, Hristiyan Budyan. Taşüz çok güzel bir adam. Bayılırım Taşüz'e. Çok severim Taşüz'ü. Ve en güzel tarafları doğu tarafları. Bu doğu tarafları çok güzel Taşüz'ün.
1: Alamazsın uzağını. Dünya dar gelir sana. Alamazsın uzağını.
0: Ne oldu be? Suyun altına tuttum kuşu. Pisi.

Kris şeyde Skala Potamyası'nda en sevdiğim yerdir. Gümüşleri Mehmet'in yeri var. Çok güzel kahvaltılıklar var. Kruvasanlar var. Bugaçalar, börek çeşitleri var. Dondurma çeşitleri var. Her türlü kahve var. La Bottega del Caffè. 40 sene düşünsem bu isim aklıma gelmez. Vay ne seksi bir ismi var. La Bottega del Caffè. Benzersiz 3 tane kahvaltı menüsü var. Tatile gittiğimde kahvaltısız olmaz. Vallahi bile. Çok severim tatilde kahvaltı yapmayı. Otelde kalırsam açık büfedir zaten. İşte kalmazsam da genelde otelde kalmayı sevmem. Çıkıp dışarıda kahvaltı hazırlayan mekanlar ararım. Omlet, küçük ekmek, peynir, sebze, simit, yumurta, peynir, sebze. Türlü çeşitli kahvaltı tabakları var. Menemen, cheese, cucumber, olives, small bread, roll, menemen, peynir, salatalık, zeytin, bir adet küçük. İşte çok güzel kahvaltı tabakları var Skala Potamyaz'da. Her gün taptaze börek çeşitleri var. Pizzalar, krep, taze kruasanlar, dondurma çeşitleri var. Tassos Adası Skala Potamyaz. Just one street away from the beach. Beach'ten bir sokak hemen yukarıda. Skala Potamyaz'ın en güzel yerinde La Bottega del Caffè. La Bottega del Caffè. Oo, yeter be yeter demiş Gökhan Kareli. Yeter olan ne be? La Bottega. Akrabam oluyor. Güzel kahve yapıyorlar demiş Erdem. Niye sen Taşlıca gittin mi? La Bottega del Caffè'de kahve içtin mi? Kahvaltı yaptın mı? Azrail kovalasın seni diyor. Tövbe yarabbim yarasallam, böyle dua mı olur be? Huriler kovalasın beni, huriler kovalasın. Tutsunlar beni, ayağım tökezesin taşlarda, bütün huriler üstüme gelsin. Üstüme atlesin. Günaydın Haret'cim demiş Tanju. Nasılsın bana Haret? Proponisiye mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne güzel söylüyor bunu Zülfü Livaneli. Gide gide Özlem Özlü'den istediler. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim. Ne bilecek Zülfü Livaneli'yi?

Özlem Özdil. Soyadı uyduruk olduğu nereden belli? Uyduruk soyadı. Ayşe Şey günaydın. Mehmet Taşkın günaydın.

Dikkat et, Huri istersen Nuriler kovalamasın demiş İrfan. E artık düştün mü Huri Nuri? Tecavüz kaçınılmaz oldu mu? Keyfine bakacaksın.

Şimdi bir de şöyle yapalım. Bir de kan çiçeklerini büyük ustadan dinleyelim. Haklısın, kısmette ne varsa demiş İrfan. Ne çıkarsa kısmet artık. Hayır. Bir an sonra başlıyoruz antrenmanlara demiş Tanju. Tatile ne zaman gideceğim be Tanju? Ya süre Tanju. Açacaksan çal yorum yapma. Avdira'da yayanın bahçesinde Faik kovalasın seni. Avdira'da yayanın bahçesinde demiş. Faik Tuzacı. Ha? Ha. Aha. Ha. Hasan Çarıkçı. Günaydın demiş, kolay gelsin demiş. Ben sana konuşmayayım. Sen Haşmet'in dinleyicisisin. Ben sana ego demiyorum mesela. %20 indirim var Perihom'un. Perihom eğer öğrenciyseniz öğrenci kartınızı gösterin. %20 indirim yapsınlar sevgili dostlarım. Perihom'da sarma makinesi var. 5 euroya sarma makinesi var Perihom'da. Perihom'da efendim yaz boyunca muhteşem indirimler var. Güveç, oval, emaye 38 santim kapaklı 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır aplostarısı 18 metre toplamda. Metalik 11 euro. 40 watt pervane 20, 90 watt pervane 38 euroya satılıyor sevgili dostlarım. Bölük bölük olmuş. Tatil yok bu sene diyor. Bari köpek ne yapacak? Köpen tatile gitmesi lazım. He? Duvarın dibinde. Köpek de tatile gitmeyecek mi? Günaydın dayım oğlu demiş Üskurt. Eraf ile dikkatiniz. Ama Gürkan abi geçen cumartesi yapmadım program, bu cumartesi de yapmayacağım diye aklımda kalmış. Şimdi açtım seni diyor Ahmet. Kalk aç oradan. Uyuyordun sen de yalan söyleme teşini kalktın. Yalan gene cebinizde, hemen yalan cebinizde. Hemen yalan hazır.

0: şey.
1: Vay Fikret abi, kaç tane soru birden sormuşsun? Kaç tane soru birden sormuşum Fikret abi? Başladım.

Teker teker sorsan ama Fikret abi hangi birine cevap vereceğim ben onların? Evet, bugün şeye başladım. Çok güzel adı var. La Bottega del Caffè'ye başladım. La Bottega del Caffè. La Bottega del Caffè'yi hangi günlere koydun dersen? Salı, Perşembe, Cumartesi yazayım mı sana? Salı, Perşembe, Cumartesi. Hisar Kuru Kahve'yi hangi günlere koydun dersen? Hemen bakıyorum ona da. Hemen bakıyorum ona. Bir taraftan da kuşa bakıyorum. Kuş devamlı zarar yapıyor. Allah senin kuş. Sen kimin kuşusun be?

Yarın geleceksin, ben seni Portodogaz pazarına götüreyim diyor. Limonla pazarlara çıkamıyor. Valla pazarlarda çok tanıyan oluyor, çok hayranım oluyor. Rahatsız oluyorum pazarda. Yemin ederim bak, yalan da söylemiyor. Ay, elimi ayağımı nereye koyacağımı şaşırıyorum pazarda. Herkesin gözü benim üstümde.

ömrüm seninle geçsin diyen insanlarınız var mı hayatınızda ha? Ben hiç öyle bir ömrü bir kişiden geçiremem. Aa canım, yoldan buldum ben bu canı. Bir ömrü bir çiçekten bir ömür geçer mi? Ha? Günaydın dayım oğlu, nasıl gidiyor hayat demiş Eskut. İşte nasıl geçsin. Şimdi açtım senin niye alanı ben? Vallahi demiş Ahmet. Niye hiç sabahleyin aklına gelmedi mi? Uyanınca bir aklına ben gelmiyor muyum uyanınca? Kim geliyor aklına uyanınca sabahleyin?

İkinizi de dinliyorum demiş Hasan. Kaç oradan yalancı? Cumartesileri Haşmet yayında yokken bana yazıyorsun. Olup Semat Ales.

Semih, duyuyor musun beni? Ben de sana yazacaktım. Kafamın etini, kafamı ütülediler. Annem ve babam ne kadar vergi ödeyeceklermiş, nasıl olacağımış, onları bana bir zahmet gönderiver. Bir de onların Taksisnet kodlarını gönder. Bir de bugünlerde kafa ütüleme şeyi, pasaport, yeni kimlik de yeni kimlik. Ne yapacağımış yeni kimliksiz de Türkiye'ye birdenbire gitseymiş de ne olacağımış da falan filan. Bir de yeni kimlik meselesi var. Onların bana şeylerini de gönder. Taksisnet kodlarını da gönderiver bir zahmet. Bir de nereye ne ödeyecekler, ne vergileri var. Vır vır vır vır vır vır kafam ütülendi. Benim mi? Muhasebecim, sizin de muhasebeciniz olsun. Annemin babamın muhasebe işlerini de ona verdik. Biz aile boyu teyzemin oğlunun işlerini de o yapıyor. Böyle birkaç tane zaten bizim gibi olsun. Müşteri Semih kapatır dükkanı. Hep genelde cumartesi pazar günleri arıyoruz. Hep bir şeyler soruyoruz. Bir Adil arıyor, bir ben arıyorum. Şimdi annem var, babam var. Şimdi hep çuvalıyoruz biz. Hep çuvalıyoruz. Hep bir şeyler istiyoruz. Geçen de pulları istedim. Yolladılar bana. Orada çalışan çocuk yeni herhalde. Acemi bana nasıl dedim, kaç pulum olduğunu nereden bileceğim dedim. Abi dedi, onları sayacaksın dedi. Abi dedim, ben üşenmekten bana 100 tane bir deste altın verseler, yarıya bunları say deseler, üşenmekten onları sayamam. Ben oturup pullarımı sayacağım dedim, o kadar senenin pulunu. Ondan sonra arka taraftan kız seslendi. Hayır hayır dedi, onlar hazır sayılık dedi. Hemen tak tak yolladılar bana kaç tane pulum olduğunu. Hep bir şeyler istiyorum. Hiç derdim bitmiyor. Hiç. Hiç derdim bitmiyor. Abi, konuşmanın çoğunu kaçırdım. Telefon geldi demiş Semih. Tekrar ediyorum o zaman. Diyorum ki annemin babamın Taksisnet şifrelerini bana gönder. Onlara randevu alacağım. Yeni kimlik için kafamın etini yediler. Artı ne kadar yapmasana bu kuşum. Dur sakin ol Gürkan. Artı nereye ne kadar, ne borçları varmış, ne kadar vergi çıkmış, ne kadar en fiyat çıkmış, onu da gönder bir zahmet. Onu da öğrenmek isterlermiş. Her gün muhabbet bu. Programdan sonra başlıyorlar. Her gün aynı tereleli. Günaydın, kolay gelsin, iyi bir hafta sonu olsun diliyorum demiş Ferişte Mehmet, Trakya Mobilya. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, Trakya Mobilya'ya günaydınlar. Teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler her iki şubesinde de, hem ana şubesinde Osman, hem de Osman'ın, bak Osman bile dinliyor, hem de Gümüşhane'de konsolosluğun arkasındaki şubesinde. Üstelik prefabrik ev işinde de ustalar. Çok güzel prefabrik ev yapıyorlar kuşum. Çok güzel troko villalar var, konteynerler var, dayalı döşeli örnek olarak. Tabii bunlar ana binada, büyük binada. Şapçı'dan sonra biliyorsunuz, Bekirköy'den sonra sol tarafta ki binalarında Trakya Mobilya'nın başımın üstünde yeriniz var. Bu arada birazını duyabildim. Hiç merak etme, tamam göndereceğim demiş Semih. İşte dediğim gibi... Biz ailecek Semih'e taşındık. Semih'in başına beni alıyoruz. Cumartesi arıyoruz, pazar arıyoruz. Cumartesi akşam, sabah karşı arıyoruz. Canımsız takıldıkça, aklımıza soru takıldıkça Semih'i arıyoruz. Tam Semih uyurken arıyorum. Semih'i uykudan uyandırıyorum. Semih kimdir, içinden ne der, nereden bulaştım ben bunlara der. Ha bir de bizim hesabı çıkar. Çıkardın mı? Geçen gün Fikret abim geçmiş, yokmuş ortada hesap mesap. Ben bu ayın parasını da yedim. Artık bir dahaki ay öderiz seni.

0: Deniz, deniz diyorum, Enis. Dün gitmiş deniz kenarına. Deniz kenarında, denizde sıfır yemek yerken fotoğraflar yollanmış. Çatlattı beni. Çatlattı beni, çatlattı beni. Sinirden öldüm vallahi billahi. Alemler geziyor. Biz tebralardayız hep. Şuradan... Kuş tabakıya demiştir. Nasıl deli bir sahibim var benim demiştir. Nasıl bir deliye çattım diyor hayvan. Vallahi kesin öyle diye. Hadi bakalım şimdi bütünlerle ne olursun. Hadi bakalım kurslan. Kıralım bakalım fıçılar içinde. Akşam birazcık asladık Cipro'yu. Bayıldı galiba diyor Scoot. Ben niye çağırmadınız be? Ha? Ben öksüz müyüm, garip miyim be? Benim lobisiz de öyle yapardı Gürkan abi. Sonra 1200 euro hesap çıkardı demiş Aykut. €1200 lobisizin hesabı mı yoksa vergi mi? Vergi çıkıyorsa lobisizin ne suçu var? Ben lobisizi kaç aydır ödemiyorum sen biliyor musun? Ooo 2026 girdi gireli ödemiyorum. Tabii çıkaracak. Vakit geç de olsa cümleten günaydın. Hayırlı yayınlar dilerim demiş Meşeli Güner abim. Günaydın, günaydın, günaydın. Gel de ağzımın içine gir sen gene. Gel, gene ağzımın içine gir. Sen gene bir başka huylu bir kuştun. Efendim, Haşim'e teşekkür ederim. Haşim, alüminyum demir doğrama işleri. Adı PVC, PVC işleri. Haşim'de. Haşim mükemmel hizmet veriyor. Haşim 25 yıllık tecrübeyle bu işi yapıyor. Demir balkon işleri, kol kuruk işleri de yapıyor. Haşim sevgili dostlar. Angeliz'in karşısında, eski Zamos Kars'ın olduğu yerde 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Vay Eray Harbız ve ekibi, burası Taşöz mü? Eray beni dinliyor musun? Seabird Oteli boyama işlerini almışlar. Vay ne güzel otel, vay ne güzel otel, vay ne güzel otel. Burası Taşöz mü? Hayır, bak 2 senelik sadece lojistik hesabı diyor Aygut. 2 senelik tabii ki öyle olur.
1: Hadi kaydet bakalım. Yes. Hey.
0: La Boteca. Bu yeni sponsorumun adını çok beğendim. La Boteca del Café. Taşöz'ün en güzel yerinde. Boşver vergileri de Semih ödesin demiş Kut.

Gürkan abi siz deniler de Forrest'ki Dinos'u normal insanlar gibi mi yapıyorsunuz demiş Tanju. Hayır. Bizimki diki perip dosyaya giriyor. Bize özel Forrest'ki Dinos'u yapılıyor arkadaşım. Kafe perip çıkarış parayı var. Günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar sana, selam herkese, bomba gibisin.

Enis çok yedi galiba, uyanamadı. Enis galiba çok yedi, ağırlaştı, midesi uyanamadı galiba. Ali molla molla Ali. Autokinesi. Tır ehliyeti, otobüs ehliyeti veriyor adam. Benim tekrar rakibim Türk Hava Yolları diye adam. Ya çocuk, uzun boylu çocuk, yarma gibi delikanlı. Ali molla molla Ali, yarma gibi delikanlı, yarma gibi. Ben yarma gibi bir delikanlı da ehliyet almak istiyorsanız diyorum diyorsanız Ali molla molla Ali, yarma gibi delikanlı. Enine boyuna maşallah, maşallah. Autokinesi, otomatik vitesli arabası da var. Batı Trakya'da ilk defa bu işi yapan insan Ali molla molla Ali. Yarma, yarma.

0: yaptığı için burada olacağım. Küçük Şimşek. Hazır mıyız?
1: Hazır mıyız? Hazır mıyız? Sultan Küçük Şimşek ha? He? Haydi. Yak motoru.

0: Haberim var mı Ertan abim, geçen gün vurdurdu. Arkadan aşı diyor Erdem. Benim bildiğim aşılar koldan yapılır. Koldan yapılır. Arkadan nasıl arkadan? Ne aşısı yaptırdı? Ne aşısı? Nasıl aşı mı sonra arkadan yapılıyor? Fitil olmasın o. Kim kırdı fıçıları tak tak? Kim kırdı fıçıları hot hot? Hot hot. Zat zat. Efendim, Le Cups Cafe. Yassıköy'de bugün cumartesi. Bugüne özel Le Cups Cafe'de kuzu çevirme var. Aman, kuzu fırında kuzu var. Pop pop pop pop pop pop pop. Le Cups Cafe'de ızgara çeşitleri var. Köfte var, pirzola var, mirzola var. Canlı müzik de varmış maşallah. Le Cups Cafe'de. Le Cups Cafe Yassıköy'de. İçini yeniledi. Dışı çok güzel. Yazlık harika bir mekan. Kışın da güzel. Geniş, büyük. Le Cups Cafe tavsiye ediyoruz. Otobüs şoförleri de isterlerse Le Cups Cafe ile anlasınlar. Orada mola verebilirler. Le Cups Cafe'nin illi marka kahve çeşitleri de Yassıköy'ün dışına bile dağıtım yapıyorlar. HS Kars'ta orada. HS Kars Hüseyin Asfalt. HS Kars'ta ikinci el arabalar. Araba kiralama. HS Kars'ta. Ne yazık ki bununla ilgili bir şey. Siri, sana ne oluyor Siri? Ben sana bir şey sormadım ki.
1: Siri, aşağıdakiler gibi genel bilgiler hakkında bilgi verebilir. 1. Bu gece beyzbol...
0: Siri, seni kim aktive etti? Siri sus! Siri sus!
1: Web'de bunu buldum.
0: Siri sus! Sık! Siri de manyaklaştı. Burada her şeyim de bozuk, burada her şeyim bozuk. Allah, manyak Siri. Bak şimdi yine bizi sinirlesin mi bu seni? Siri, bize bir fıkra anlatsana da gülelim.
1: Sen kamyonu al bence, Leonardo da Vinci.
0: Sen kamyonu alsın, Leonardo da seni alsın. Ben kamyonu alayım, Leonardo seni alsın. Vinci'dir. Tamam mı Siri? Ya, Ronaldo da emekli oldu. Ronaldo da emekliye çıktı. Ne derdim ben? Nereden geldim şimdi Siri'ye ben be? Tabu Siri şaşırttırıyor beni. Bak şimdi ondan sonra sponsorlarım kızıyor. Le Cups Cafe derdim. Le Cups Cafe ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Senin Siri'nde de bu beklenir. Senin Siri'nden de bu beklenir zaten demiş. Faik, sen kamyonu al, ben seni alayım. Faik. Paslı demir, özel aşı, tetanoz oldu, paslı demir kesti çalışırken demiş Erdem. Çok geçmiş olsun, çok geçmiş olsun Ertan'a kadar, çok geçmiş olsun.

Anlamadın. Anlamadın şakayı. Leonardo da Vinci demiş Aykut. Nasıl anlamadım demiş, salak mıyım ben? Sen motoru al, Leonardo da Vinci alsın demiş. Kullansın yani. Deneyim ama salak değilim.

0: Faik ne oldu be? Niye bana düşünen emoji yolladın? Faik ne oldu be? Korifide köfteler. Hafta sonu. Cuma akşamları canlı müzik. Muhteşem köfteler. Muhteşem yemekler. Korifide sevgili dostlarım. Korifi farkıyla sizlere sunuluyor. Korifi bu işin uzmanı. Köftenin uzmanı. Ciğer sarmanın uzmanı. Güvecin uzmanı. Korifi Topurköy. Aman Bekir. Kiraz Festivali'nin olduğu yerde. Bulatköy'ün gururu. Korifi. Ne olacak bu malaka çalacak mı bir iki şarkı, iyi şarkı demiş Faik Tuzlacı. Kolay gelsin kral demiş Tayfun, Gülcan Tayfun. Lucky boom boom. Seni bize güzel bir fıkra anlat da gülelim azıcık.
1: Bir padişah, bir cinayet masası polisi, bir de istihbarat görevlisi bir kafeye gitmişler. Sanırım dizileri karıştırdım.
2: Bye. Bye.

0: Recep İvedik güldü. Ben gülemedim. Mustafa da aynı benim kafayı yaşıyor. Aynı, ne olacak? Sefte ben de Faik abiye katılayım demiş. Scoot. Hamdini hamdini hamdini. İyi ama Faik abi hep slow şarkılar istiyor. Faik abinin istediği şarkıları çalarsan buralara gireceksin, kendini atacaksın. Kaçıncı kattasın neredeyse bilmiyorum. Lüp diye aşağı atacaksın kendini. Ya. Lüp diye aşağı atacaksın. Gürkan ne yapayım kız hanım? Her şey tıkırında mı demiş? Yaşlılığım. Cigara içeceğim. Mugara içeceğim. Hep sabahleyin böyle uyanıyorum İsmail. Sen ne yapıyorsun? Yok. Bu Siri'yi sil telefondan demiş Mahit Tuzacı. Nasıl sileceğim şimdi Siri telefonun ana şeyi. Ana yapı gövdesini oluşturuyor. Siri silinir mi? Mari Siri. Ne diye bu Faik mi? Siri, sen Faik Tuzacı'yı tanıyor musun? Hemen Faik Tuzacı'yı çıkardı bana. Faik Tuzacı'yı lisede çıkar, tanıyor musun dedim. Beysiz. Bak şimdi bir şey soracağım, daha bilmeyecek bak. Siri, who is the Prime Minister of Greece?
1: İşte House is the Prime Minister of Greece ile eşleşen sonuçlar.
0: Siri, Yunanistan Başbakanı kim?
1: Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan Başbakanı.
0: Gene bilemedin. Gene bilemedin. Mr. Bean. Mr. Bean. Gene bilemedin. Hiçbir şey bilmiyor bu Siri. Hiçbir şey bilmiyor vallahi. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin demiş Hüseyin Tarfus. Nasılsın Balakost? Nasılsın Balakostçuk? Ha? Lacoste donum var mı? Ben geçen gün aldım 3 tane boksa haki Lacoste yeşil. Vay ne rahat, vay ne rahat, vay ne rahat. Vay ne rahat, vay ne rahat, vay ne rahat, vay ne rahat. Lacoste olunca bambaşka oluyor, bambaşka rahat oluyor insan. Her yeri vallahi billahi. Ay ne rahat, ne rahat. Serdar. Döşeme işleri, dayama işleri, döşeme işleri, koltuk üretimi, pergola üretimi. Arabaların koltuk döşemeleri, tavan döşemeleri. Tenteler. Yılların tecrübesi Gümüşcen Kozmioğlu. Birinci kilometrede Serdar var Osmanlıga. Serdar var Osmanlıga. Ali Toraman Bey gibi yeni yolda 25 numarada enerji istasyonu. Ali Toraman'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Ali Toraman'da güneş enerjisi termosifonları, ısı pompaları, klimalar var tabii ki şimdi yaz. Tecrübeli ekibiyle beraber ev yenileme işlemleri de yapıyor Ali Toraman. İnşaat mühendisliği ofisi Cura Market'in üzerindeki binanın üst katında. Kemal Sunal Prime Minister demiş Semih İsmail. Bir de Kemal Sunal, evet. Mr. Bean Kemal Sunal Prime Minister of Greece.

Hüseyin Tarkoz bana Lacoste mağazasının fotoğrafını göndermiş. Hep buradan alıyorum demiş. Ne aldın şimdiye kadar orada? Kaç tane Lacoste'un var?

Bakın azıcık oynayalım şimdi. Hisar Kuru Kahve'ye çok teşekkür ediyorum program katkılardan dolayı. Hisar Kuru Kahve mis gibi tazecik harman. Günlük taze öğütülmüş kahvesiyle hizmetinizde. Kuru yemiş çeşitleri, kurabiye çeşitleri, geleneksel sucuk lokum, tayin, çay, baharat hepsini buluyorsunuz. Etkinlikleriniz için düğün kadar nişan uygun fiyatlarla ikramiyelikler hazırlanıyor. Efendim, birinci şubesi Sirkeli'de, ikinci şubesi Gümüşhane'de, Eniş Şerif'in yanında. Park yerinden Piraeus Bankası'na giderken solda, Piraeus Bankası'ndan park yerine giderken sağda, Eniş Şerif'in bitişiğinde Kafe Koptio, Hisar var, Hisar Kuru Kahve var. Çok teşekkür ediyorum.

Vay ne güzel salonun var. Aynur ablam. Abin soruyor Cevriye uyanmadı mı diyor, diyor dur doğru. Cevriye'yi unuttuk. Şimdi birazdan uyandıracağım ben onu. İyi yayınlar abim. Nasılsın demiş Mehmet Kara kardeş bomba. Sen de işindir inşallah. Selam Gürkan abim, nasılsın, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sesler Akos Harmonistas. Ella. Bomba gibiyim bomba. Ayşe Mertoğlu Süslemede fark yaratıyor. Hüseyin abinin olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde. 1984 yılından beri süsleme alanında ben de varım. Ben de iddialıyım. Ben de fark yaratıyorum diyor sevgili dostlarım. Süslemenin ince Ayşe Mertoğlu. Her türlü süsleme için Silogi mağazası, dükkan köşe. Esnafına da Ayşe Şaba.

motorlar, motoklasta. Stilvai motoklas. Çim biçme, ot kesme, ot biçme. Odun kesme makineleri motoklasta. Eskiyen, çalışmayan durumda olan odun kesme makinesi, çim biçme makinesi getirin, yenisiyle değiştirsinler. Uygun fiyata. Motoklas. Kostluk Epir'de motoklas.

0: Osman Paşa yaşa. Yaşa Osman Paşa.
1: Şabasti paraya.
0: Şabasti paraya.
1: Şabasti paraya.
0: Şabba.

Konstantino. Kiria Konstantino'nun kendi elleriyle yapmış olduğu glikatı kurtarıyor. Reçeller harika. Hele hele karitaki faslı muhteşem. Kendi yaptıkları tayinler Hüseyin Aga kendi yapıyor. Çok güzel, hala 10 numara 5 yıldız. Ve yine Hüseyin Aga'nın yapmış olduğu, kavurmuş olduğu leblebiler, fındıklar, fıstıklar ve tayin. Mükemmel sevgili dostlarım, mükemmel. Ela Konstantino Pamme Şaba. Castır castır castır castır. Traktörcü Mesut Aşşaba. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında. Her marka traktörü, ikinci el traktörü alıyor. Uygun fiyatta alıyor. Gidin konuşun, görüşün. Traktörlere kabinler. Traktörleriniz kapalı olsun, klimalı olsun. Püfür püfür etsin. Sulama beklerinin, karoların tamirini yapıyor. Mesut bu konunun uzmanı. Yaşa Mesut. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi olduğu için Solis ve Kioti marka traktörleri çok uygun fiyata 2 yıl taksitle satıyor. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında mutlaka gidip konuşulması, görüşülmesi gereken yer sevgili dostlarım. Mutlaka.

Günaydın tarlada bulunanlara şaba. Komşuma da şaba demiş Meşhure ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Şaba. Oh, oh, oh, oh. Sedene çok teşekkür ederim. Perihom, İskeçe'de. Perihom, züccaciye dükkanı. Öğrenci kartı olanlara %20 anında indirim.

Peri Honda oval emaye güveç 38 santim 13 euro kapağıyla beraber. Tost makinesi beyaz 750 watt 15 euro. Çamaşır ablos sırası 11 euro. 40 watt pervane 20. 90 watt anemistinas pervane 38 euro. Peri Honda İskeçe'de. Gürkan abi, madem annem babam başının etini yiyor, ben de bugün niyet ettim senin başının etini yemeye. Gürkan abi demiş Emre Semerci. Günaydın demiş Ahmet Muzaffer abim. Orkestra City Sabes, bir ufacık dünyam vardı. Dinletirsen sevinirim demiş Oğuz Mehmet. Ufacıcık dünyam vardı. Orospu Cevriye'den sonra dinletirim. Günaydın, taze taze boyalar geldi diyor. Ayar. Taze taze boyalar Ayar'da. Harika fiyatlar Ayar'da. Kaliteli ve uygun fiyatlı boyalar Ayar'da. Cemal'de. Çıkın çıkın gidin, çıkın çıkın gidin. Cemal'e büyük bir Selim köy girişinde. Ve karnınız acıktığında dört mevsim aile lokantasına gidin. Ağaçların arasında şarıl şarıl akan suların kenarında muhteşem bir ortamda yemek için dört mevsim aile lokantası Hamdi abi ve ekibini seçin sevgili dostlarım. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika.

Merhaba Ayın Faik, bugün denize geliyor mu demiş Faik Şekerci. Selam Gürkan Hanım, nasılsın? Sakın sana kasaplıkta yaptırmasınlar. Yayından sonra sen antikotun ne olduğunu bilmeyen kasap hikayesini biliyor mu demiş. Entel Bakan'da bilmeye mi? Antikot neymiş? O hikayeyi de bilmiyorum, antikotu biliyorum ama. Gökhan sevgiler saygılar, hoş geldin. Rosalie Buti'ye çok teşekkür ederim. Rosalie'nin sevgili dostlarım. Gamze, abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel elbiseler, çantalar, aksesuarlar, yelekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyim de mevcut Rosalie'nde. Instagram adresi rosalie.butik.com adresi. Demokrasi'de, Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında Rosalie'nin sevgili dostlar. Gökhan, 4 dakika kaldı yufkacıya, 4 dakika. 4 kere hatırlat bana.

okuma, yolla bana bu Faik Şekerci'nin profilini, bir şey sormak istiyorum demiş Faik Tuzlacı. Profilden yazsa ben de merak ediyorum, onun profilini de mesaj hattından yazıyor. Saklıyor, gizliyor kendini. Oho Hatice abla, sen nerelerdesin be ya? Ben tatile gittim, bir ay tatilde kaldım, geldim, sen yoksun, sen yoksun, sen yoksun. 1270 tane gelinlik var. Hem azınlıktan hem çoğunluktan harika müşterileri var. Gelinlikte kimse üzerime elime su dökemez diyor, haklı olarak. Dökemez. Çünkü 30 yılını vermiş bu işe. Benim radyoculuktan gibi birisi elime su dökebilir mi? Ha? Ha? Hatice ablanın elinde de kimse su dökemez. Kozluköy girişinde. Tuzcuköy girişinde ama. Eczanenin yanında. Canlı çiçeklerle gelin arabası süslüyor. Gelin arabası süslemenin dışında gelin yolu yapıyor. Canlı gelin buketleri. Gelin masa süslemesi canlı canlı çiçeklerle. Hatice abla. Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa ipame. Mona Lisa ipame.

0: Halimoğlu'na bak ne yiyeceğiz akşama demiş. Siz mahsus mu yapıyorsunuz bana bunu? He? Siz bana bunu mahsus mu yapıyorsunuz? Başka akşama ayarlayamıyor musunuz? Akşama benim işim var dedim. Ben özel bir davete davetliyim akşama. Yufka deyince, yufkacı deyince. Dört kere dört tane yufka kullanın. Kaç tane kullanırsanız kullanın. Börekler çok güzel oluyor. Püfür püfür oluyor, harika oluyor. Trakya yufka Rızvan Feyiz. Rodopil'deki bütün bakkal ve marketlerde. Bütün bakkal ve marketlerde. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz, şekerim. Şeker gibi yufka, şekerim. Dört kere kaliteli yufka, dört kere öpeyim seni demiş Gökhan, öp. 14 kere öp. Dört usta, dört işi, 4 saate yapamamışlar. Sen biliyor musun onu? Akşama Apollon'da kireççilerden düğün vardı ama Chico yoktu. Kardeşi oradaydı diyor Turan abi. Chico oturmuş. Scoot'tan bir de Fethiye'yle kafaları çekmişler. Bizim bölgemizde geçen bir hikaye. Bir Türkiye'li gelmiş kasaba, ben antrikot istiyorum demiş. Kasap girmiş buzdolabına, düşünmüş bulamamış ve çıkıp bizde antrikot yok demiş diyor Entel Maganda. Ha, bu mu şimdi, bu kadar mı yani? Kasap heyvanmış kasap o zaman. Niye heyvanmış? İnsan sorar, antrikot ne der? Kusura bakma ben bilmiyorum, antrikot nedir der.
1: Gustaro Suleo.
0: Ama.
1: Ela gorimu
0: Gustaro Suleo refile. Elif Karaosman. Benim diyetisyenim sizin de diyetisyeniniz olsun. Halko Kondili 3 numarada hizmetinizde. Eski mahkeme binasının arkasına gel Suleo. İkinci katta Elif Karaosman. Kilo almak isteyenleri aldırıyor. Vermek isteyenlere verdiriyor. Üstelik kilonuz kalıcı oluyor. Bak ben bir zayıfladım, hep aynıyım. Hep aynı ideal kiloma düştüm. Ondan sonra hep aynıyım. Çünkü Elif benim diyetisyenim. Çünkü Pınar benim diyetisyenim. Çünkü biz ünlüler bir diyetisyenle yetinmiyoruz efendim. Biz hep diyetisyenimizde ikişer diyetisyen şey yapıyoruz. Diyetisyenlerimiz oluyor bizim. İkişer. Diyor. Elif Karaosman Pame, uzman diyetisyen. Diyetisyen arıyorsanız hastalıklarda beslenme tedavisi. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, hastalıklar özel beslenme, menopoz dönemine özel beslenme için Elif Karaosman'ı seçin. Pame Filike Filizmu. Sinan'a çok teşekkür ederim. Sinan SBS. Ne demek SBS? Efendim, SBS özel hizmet bürosu. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsat yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, ev vergileri, sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, para havalı basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Tüm fatura ödemeleri yakın zamanda yapılacak. Sopacılar Çarşısı'nda, eski Niko Market'in aralığında Sinan ve Soft'a hizmetinizde sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Just Green. Bunlar sıvı deterjanlar. Bunlar EcoCert sertifikalı. Kesinlikle kimyasal madde barındırmayan, çok güzel temizleyen doğal deterjanlar. Yumuşatıcılar. Bebeklerin biberonları için, bebeklerin çamaşırları için özel yumuşatıcılar. Just Green sevgili dostlarım. Bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Satış noktalarında bulabiliyorsunuz ürünleri. Bulaşık deterjanları da var Just Green'in. Yarın ben olmayacağım, buralarda gezmeye gideceğim demiş Halimoğlu. Canım yarın olmayacaksa başka bir gün ayarlayın. Şimdi bu akşam mı buldunuz? Nerede yiyeceksiniz o balıkları be? He? Allah sizi. Allah Allah. İşler, ben buradayım Gürkan. İşler yoğun Gürkan. Teşekkür ediyorum demiş Hatice ablam. Ben de teşekkür ederim. Evet, ben Agora Plus'lara da teşekkür ederim. Agora, senin arabayı buldum, değdireyim markadan demiş. Emre Sevenci, benim araba değil ki. Bu Zikr. Zikr 7X. Değdir de gör. Değdir de baksana nasıl değdirecekler. O Zikr'in 60 bin euroluk araba o Zikr X. Zikr 7X. Bütün arabalar, bütün markalar, Volvo'lar bile Zikr geçer. Zikr geçer. Ay ne de güzel renk. Tam istediğim renk. Alsana bana onu be Emre. Alsana bana onu Gürkan Agan'a. Sevgili dostlar. Öf. Ben mi yanıyorum, hava mı sıcak, ne oluyor anlayamadım. Ne diyoruz Agora Plus'larda yarına kadar, yarın da dahil. Nescafe 200 gram 6.90. Kajolin Extra Extra Large 82 kullanımlık 3.99. İfandis Kotopüküz 1 kilogram Apostelos Kotopulu 7.99. Babylino 4, 5, 6, 7 numara 8.99. Briz marka bulaşık deterjanı. 1 litresi 1.20. Agora Plus'ta yarım çınarın karşısında Gümüşhane'de sevgili dostlarım. Serdar ve ekibine çok teşekkür ederiz. Dayıyor, döşüyor Serdar ve ekibi. Kumaş kaplama, kumaş üretimi, koltuk üretimi, pergola üretimi. Her türlü arabaların kumaşlarının kaplanması, değiştirmesi işlemleri, gölgelikler, jel kaplamalar. Balıklar Faik'ten, masa benden diyor Alimolla. Tamam da nerede? Nerede olacak bu iş? Onlar daha buzluğa girmedi, olmaz diyor Faik. Tamam da bu iş nerede olacak? He? Αυτό σα ρωτάω, ρε παιδιά. Με το τσιγκένι θα βγάλουμε τα λόγια από το στόμα σα. Ε, με το τσιγκένι θα τα βγάλουμε, ρε. Σένια. Γουστάρι, γουστάρουμε, γουστάρι, τι γουστάρουνε, γουστάρουζόμαστε. Στον Αφροία, ne oldu, öpmedin diye mi tanıtmışsın bugün? Trip atıyorsun demiş, tanıttım ama şimdi bir kere daha tanıtacağım, bitecek ondan sonra. Στον Αφροία. Vedat ve onları şapur şupur öptüm talikanın altında, ikisine birden. anlatamıyorlar. Kimse anlatamayız dediler, travma oluştu kızlarda. Travma yarattım onlara, bunlarda. Stone Afro evinizden alsın, evinize bıraksın arabanızı, içini dışını çok güzel yıkasın. 18 euro. Bu fiyat başka hiçbir yerde yok. Sadece Stunafro'da. Sarıca yolunda. Tren yolunu geçin. Sarıca yolunu doğru ilerleyin. Komotini diye tabela var. Komotini bitti diye tabela var. Komotini bitti diye tabeladan geçtikten sonra sol tarafta mezarlık var. Mezarlıktan sonra hemen soldadır. Hemen sol taraftadır. Oraya gitmenize gerek yok. Siz Stunafro olarak siz Instagram'da bulun. Takip edin. Telefon numaralarını arayın. Gelsinler olsan. Onlar bulunduğunuz yerden alsınlar arabaları sevgili dostlarım. Yıkasınlar, temizlesinler, getirsinler. Faik bir İbaiz Gece'de buluşacağız demiş Alimolla. Seni davet etmiyoruz ki. Aa, bela mısın Nesin demiş Faik. Yerini söyle be Hızır. Yerini söyle be Hızır. Ay Allah'ım ya Rabbim, benim de 40 yılda bir özel bir davete gidesim tuttu. Menajerim beni dinliyor mu? Sevgili menajerim, bu özel daveti iptal edemez miyiz? Edemeyiz diyecek bana şimdi. Ne yapayım? Biz ünlüler böyleyiz. Menajerlerimiz ne derse onu yapıyoruz.

Kalkarsın gelme demiş Faik. Zaten geleceğim. Zaten geleceğim. Allah Allah. Süsleme deyince, süslemeci deyince pembe düşler. Marinaki 4'te Şapçı'da Ayşe Hanım. Her türlü süsleme, aklınıza gelen ve gelmeyen her şey süsleme deyince Marinaki 4 Şapçı, ana yolda Baraga'nın karşısında hizmetinizde. Yine Şapçı'da kalalım ve deva diyelim. Danışmanlık ve sigorta bürosu. Bütün sigorta şirketleriyle, ünlü büyük sigorta şirketleriyle de çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapılıyor. Papatima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında hizmetinizde Deva, Merve ve Ezgi kardeşler. Yine Şapçı'da kalalım. Yine Şapçı'da kuru kahveci Nihat diyelim. Harika kuru kahve, harika harman, 48 yıllık tecrübe. Kendi tayinlerini de kendi üretiyorlar. İkramlıklar, mikramlıklar, her şeyi bulabileceğiniz yer. Kuru kahveci Nihat ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hakan'a kolay gelsin, tüm ekibe kolay gelsin, tüm aileye kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Karaçanlar'da da artık kuru kahve Cinyat'ın kuru kahvelerini bulabiliyorsunuz. Hasan'ın marketinde, ekonomi markette.

Selam, iyi bayramlar dilerim demiş Emirhan Şevketoğlu Karpuzcu. Emirhan, tarlada şapkana başına şapka takmıyorsun galiba. He? Emirhan, kütür kütür kütür kütür bu kızların karpuzları, kütür kütür. Kendisi gibi kütür kütür karpuzlar da. Efendim, bir fotoğraf gönderdi yapay zekaya, sorayım bir şeyler gene. Bak nasıl her şeyi biliyor bu yapay zeka. Ne diyecektim ben be ha? Gürkan'ım, yaptın mı Frodo ki ne kadar vergi ödeyeceksin? Mitch'i ölsen bayağı ciro yaparmışsın, öyle duydum demiş Entel Vagant'a. Ben bu sene devlet bana ödeyecek. Benim Girit'te koyunlarım vardı, hepsi öldü. Hepsi hastalıktan öldü. Girit'teki o koyunların dörtte biri benimdi. Bana devlet ödeyecek, ben devlete hiçbir şey ödemeyeceğim. Çok büyük zarardayım, büyük zarardayım. Emirhan, bütün tezgahlar açıldı mı ben? Ama bütün tezgahların başında senin durman gerekiyor. Herkes senden almak istiyor karpuzu. Biz diyorlar Emirhan olmazsa Çarbaşköy kavşağında, Satıköy kavşağında, efendim Ircan tezgahının başında Emirhan olmazsa biz karpuz almayız diyorlar. Ne olacak şimdi?

Bir tane akıllı dinleyicim yok. Sen niye gülüyorsun ben Tanju? Ha? Açıktan mı görüyorsun? Sen niye gülüyorsun? Şimdi azıcık fayı hoş tutayım da belki akşama nerede olacağını söyler bana. Oradayım, gelsinler diyor Emirhan. Neredesin? Çok duvaracısın. Neredesin? Hangi tezgahtasın? Sen büyük iş adamı olacaksın. Bu karpuzculuk işine girelim seninle. Tamam, yurt dışına Mısır'a karpuz yollayalım. Sen Mısır'a gittin, orada karpuz yok değil mi? Ne arayacak orada çölde, Allah'ın çölünde karpuz? Varsa yoksa taş. Taş üstüne.

Kalopaska Emirhan. Ilcan tezgahındayım demiş. Başında şapkan var mı? Girit'teki koyunlarına güldüm. Fofiko da Girit'ten mi geldi diyor Tanju. Ya hayvancı koyunsuz kaldı. Onu da yolladılar Girit'ten buraya.

Başköy'deyim. Başımda şapka da var demiş. Emirhan, şapka önemli. Ne yaparsan yap şapka takacaksın. Çok önemli şapka. Ama deli akıllı olsaydık seni mi dinlerdik demiş Gökhan Kanali. Büyük dürümcü yazdı bana. Ömer'in dürümünü yemeyen kalmasın. Ömer'in dürümü bir numara. Bir kere tattınız mı ucundan? Ondan sonra hep yiyesiniz geliyor. Ben bir kere tattım, tattığıma pişman oldum. Adana kebabının da ucunu çıkarmış. Önce hırt diye ucunu ısırdım. Sonra kebabı ısırdım. Of, acayip bir şey. Adana kebabını da deneyin Ömer'in Adana kebabını. Acayip bir dürüm. Acayip bir kebap. Ömer'in dürümü. Ömer'in dürümü. Ömer'in dürümü. Çarbaşköy'deyim var. Ömer'den de tost aldım. Acayip. Ga ga ga ga ga ga ga ga demiş Emirhan. Emirhan. Ne oluyor bak, horoz mu oldun? Ne oldun? Tavuk mu? Ne gagalıyorsun? Ömer'den tost aldım derken dürüm mü aldın? Adana dürümünü yedin mi ucu dışarıda? Çok nefis oluyor. Çok nefis oluyor. Ondan yemediysen hiç dürüm, Adana dürümü yedim diye dolaşma ortada. Gak gak gak gak gak gak. Gak. Dün bu kızan bana dedi, ben de bundan sonra seninle uğraşacağım, seni delirteceğim dedi. Haklısın ha. Benim kafamı karıştıracak. Kala Christogera. Kala Kurban Bayramı.

Sen şapkan hikayesini anlat, ona güldüm. Nerede taktın, kimle taktın, kime taktın? Güneşten korudun mu demiş Emirhan. Ben onu sana özel olarak anlatacağım, tamam mı? Hatta istersen uygulamalı gösteririm. Cahil kalmayasın. Emre, karın ağrısı gibisin kardeşim bugün. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun Emre?

Gürkan abi gelince götür bizi hepimizi Hüseyinler falan biz de tadalım Ömer'in dürümünden demiş Aykut. Ayıpsın hepinizi götüreceğim Ömer'in dürümünden tatmayan kalmasın. Hele Adana dürümü ucu dışarıda servis ediliyor. Çok... Vallahi billahi şaka bir yana. Kendi kendimi canını hissettim şimdi. Yok evde katapsikti de şey var. Normal dürüm var da Adana dürüm yok. Oo, nasıl şapka demiş. Ömer fotoğraf göndermiş. Biraz dedemin şapkasına benziyor ama. Ucunda şey de var. Zamazingosu da var. Dedenin şapkası mı bu Ömer? Azıcık daha modern bir şeyler taksana bak kardeşim. Marka olsun. Gucci olsun. Hadi Gucci olmasın çok pahalı Gucci'ler. Hadi Hugo olsun. Lacoste olsun. Ne bileyim ben. Gel sar beni sevgi. Bu ne böyle deden aynı rahmetli dedemin böyle şapkası vardı. Okuma amca.

Ben Ömer'den dürüm sipariş ettim. İsmimi verme. Bir de bira dedim. Adam bana bağırdı telefondan. Yok bizde bira mira diye. Ben bir de almam oradan dürüm. Zaten bira istedim diye galiba bana bed döner yaptı galiba demiş. Hangi adam bağırdı sana yoksa bizde bira mira diye?

0: bağırmamıştır. Bizde bira yok demiştir. Niye bağıracağımış? Ben ucu dışarıda olandan istemeyeyim. Ben normal olandan yiyeceğim demiş Aykut. Ama onun tadı orada. Ama onun tadı orada. Emirkan! Şapkan başından mı? Göster bakayım şapkanı. Ömer'inki hiç beğenmedim. Şimdi eskiler moda artık demiş.
1: Yarınsız bir günde gel sar.
0: Emirhan senin şapkan da böyle mi be?

Ben rahmetli dedemi hiç şapkayla görmedim, şaka bir yana. Şöyle şapkayla görmedim. Tarlaya giderken asıl şapka takardı. Evdeyken hep takya takardı. Rahmetli dedemi hiç türkü söylerken görmedim. Bilahi söylerdi. Benim iki dedem de rahmetli oldu. İkisi de imamdı.

babamın babası dedem bana sen Bulgar parasından 5 lira yapmazsın derdi. Hasret bile utandı. Gittin de bırak kime çektin sen çalgıcı oldun derdi.

Babam konuştu onunla. Hem adını vermese de tanıyor onu zaten babam diyor Ömer. Ha, o özel mesele. Baban tanıyorsa onu ondan bağırmıştır ona. Zaten o bağırılacak bir insan. Hatta tokatlanacak bir kızan o. Hatta o tokat da kaldırır. Babana söyle bir tankine bizde bira var desin gelsin. İki tane tokat çaksın bir de tekme kıçına. Tamam mı? Heh, Ömerciğim babanın ellerinden öperim. Ne yolladın gelmedi diyor Emirhan. Nasıl gelmedi be, internetin mi yok senin? Överin şapkasını yolladım. Senin internetin zayıf. Ya da telefonun iPhone değil senin. Ha, tekrar yolladım. Bu nasıl Malakya şarkı be Oğuz? Ha?

Lekaps Kafe'de bu akşam kuzu eti var. Fırında kuzu var Lekaps Kafe'de. Galiba canlı tıngırtı da olacak Lekaps Kafe'de. Dinliyor musun beni Lekaps Kafe'ye? İçini yeniledi. Dışı çok güzel. Bütün Yastıköy kızanları orada hepsi. İlimarka Kahve köyün dışına da servis ediliyor sevgili dostlarım. Lekaps Kafe harika fiyatlarla hizmet veriyor. Hafta içi de her akşamda ızgara çeşitleri var, et var, pirzola var, biftek var, köfte var Lekaps Kafe'de. Lekaps Kafe otobüs şoförlerine de sesleniyor. Mola vermek istiyorsanız, bizimle anlaşmak istiyorsanız gelin anlaşalım, konuşalım diyor Lekaps Kafe. Tamam, dişlerini de yollamış şimdi bana. Ha böyle şey yapma. Emirhan'ın dişleri dedim. Kızanda travma yarattım. Dün bana fotoğraf yollamış, dişlerini saklamış. Saklama dişlerini. Senin en güzel yerin o beyaz dişlerin. Senin en güzel yerin. Beyaz dişlerin Emirhan. Bak Emirhan'ın şapkası da krem rengi. Ha böyle şapka. Öteki de demir şapkası. Vay vay vay, güneşten yanmışın da. Yanarken üstsüz yanıyorsun galiba, hiç iz yok. Hiç yanık izi kalmamış, ameli yanığın yok Emirhan. Bak Taşüze giderken ameli yanıkların olmasın, almam seni Taşüze. Gürkan Nesli'nin yanındaki bu ameli kim diyecekler. Tamam mı? Mayo izin de olmasın. Mayo izi de olmasın, hiç iz olmasın. Dedelerin imam sen pornocu. Birilerinin dediği gibi bir üstte yazdıklarımı yazdın, bir yerlerine canın sağ olsun öpüldün demiş İsmail. Koy bunu millet anlasın cumartesiyi, alo demiş. Alo, milletin dediği gibi düzgün bir klarino koyacaksın bugün demiş. Bu mu düzgün klarino?

şöyle soğuk bir karpuz olacak. Ama kütür kütür. Yanında da feta olacak. Hatta fetayı nerede bulalım? Feta çok pahalı diyecekseniz kaliteli fetayı, ama fetayı uygun fiyata buluyorsunuz. Nerede buluyorsunuz? Rıfat marketlerde feta, feta valma. Kilogram fiyatı 10.90. Farmer süt 1 euro 1 litresi. Life Joy Milo Portakal Verikoko 1 euro sadece 1 litresi. Çay Life limon ya da şeftalili sadece 50 lepta. 52 gazozu 6 tanesi 3 euro. Ve sadece benim programıma özel, benim programa özel bir haftalığına 9 adet 2 euro meyve suyu. İndirimde FC marka. 9 tane 250 ml bir arada sadece 2 euro. Με εννιά φρούτα και εφτά βιταμίνες. 100% χυμός. FC. Rıfat marketlerde. Kiloyla satıyoruz diyor Emirhan. Saçlarını taramışsın. Bunu mu çalayım? Bu yapay zeka. Yapay zeka bu.

Kiloyla ama tanesi 5 euroya çıkıyor demiş Halimoğlu. Emirhanlarda mı başka karpuzcularda mı? Ya kardeşim Ali'cim sen de şey yapıyorsun. Sen de bu tarım işini yapıyorsun. Zor iş bu, masraflı iş. Hep tarlada olman lazım, karpuzlara bakman lazım, sulaman lazım, toplaman lazım. Hakikaten kolay iş değil yani. Ben Zaki Tosta, benim kaldığım evin sahibiyle konuşuyorum. Diyor ki bizden diyor zeytinyağının kilogram fiyatını 3.20'ye alıyorlar diyor. Yani bizim diyor masrafımızı karşılamıyor ki diyor. 3 euro 20 lepte alıyorlarmış soğuk sıkım. Korona ekibiyle zeytinyağının kilogram fiyatını minimum 8'den satıyorlar biliyorsunuz. Aracılar kazanıyor işte. Arada durum bundan ibaret. Bak şimdi Ümit yazdı. Ümit de öyle. Yani bunlar kolay işler değil. Kalo mesime raptoporayı sakume zebore samanyası grapsume kalo savazo kiryako demiş Ümit. Teşekkür ederim Ümit'im. Ümit de seracılık yapıyor. Ümit de onların işi de çok zor iş. Yani bu toprak işi, bu tarla işi kolay işler değil. Gerçi her işin kendine göre bir zorluğu var ama tarla çiftçilik işi daha da zor bir iş. Yoksa her işin bak şimdi biz sabahleyin saat 8'de burada keyfimiz var, keyfimiz yok, oturuyoruz. Siz bizi neşeli bekliyorsunuz. Öyle de olmak zorundayız. Yani 5 saatte yayın yapıyoruz. Her gün yayındayım. Cumartesi de dahil buna. Biz de yoruluyoruz. Bizim için de zor. O kadar sponsorumuz var, onları döndürmek zorundayız. Efendim son 2 yıldır sponsorlarda rekor kırıyoruz. Hiçbir dönem olmadığı kadar çok sponsorumuz var. Hiçbir dönem olmadığı kadar çok dinleyicimiz var. Bu neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Bir ekip olarak çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Radio City ailesi olarak. Ve bunun karşılığını da alıyoruz. Karşılığını almak çok önemli. Hem ekonomik anlamda önemli hem de psikolojik anlamda önemli. Beni yakından tanıyanlar bilirler. Çok paraya önem veren, parayı da elimde tutan bir insan değilimdir. Ve benim de yaratılışım, huyum böyle, ne yapayım? Serdar Ortaç'ın dediği gibi. Ama sizin sevginiz, sizin ilginiz, programa başlar başlamaz gelen yoğun mesajlar ve aramızdaki o samimi diyalog çok güzel bir ortam oluşturdu. Allah bozmasın, kem gözlerden saklasın. Düşmanlar her zaman olacaktır. Kötü söz söyleyenler her zaman olacaktır. Onlar olur zaten, olmazsa olmaz şaşarım. Onlar da kendi kendilerini yesinler. Biliyorum her yerde aynı. Emirhan ters kalıyor bize demiş Ali Molla. O yüzden Emirhan'ın karpuzlarından alamıyoruz diyor. Çiftçi de tabii ki malını mümkün olduğunca zarar etmeyecek şekilde satmaya çalışıyor. Çimenine kuzu yayılır kuzu. Ama bunlar Kurcalı karpuzları, bunlar kumsalda yetişen karpuzlar, bunlar çok güzel karpuzlar. Dün İlkan bana bizzat yazdı, gerçekten de dedi karpuzlar dedi çok güzel dedi, fotoğrafını da çekmiş göndermiş. Selam, biz de dinliyoruz, işimizin başındayız, kolay gelsin demiş. Kolay gelsin Serdar Bey, ekibine kolay gelsin, Bahriye kolay gelsin. Tabii ki dinliyorsunuz, her zaman dinliyorsunuz. Bugün cumartesi olmasına rağmen açık mısınız? Serdar Bey ekibi Gümüşle Kozmiyolu 1. kilometrede tenteler, jel kaplamalar, pergolalar, arabaların kumaş döşemeleri, efendim uzun yılların tecrübesiyle koltuk üretimi Serdar Bey ekibinde Gümüşle Kozmiyolu 1. kilometre eski Maşras Atası'nın olduğu yerde. 5 euro ucuz bile diyor Halimoğlu. Hakikaten her şeyin çok çok çok pahalı olduğu dönemde 5 euro bir karpuz için ucuz mu pahalı mı bilemiyorum. Milli maliyetini bilemeyeceğim ama zahmeti, çok zahmetli oldu işte ortada. Bugün dinleyemedim, pek karışıktı işlem Gürkan abi. Pazartesi semeleyeceğim artık seni demiş Ahmet. Belli zaten bugün bir işlerin oldu. Belli zaten. Programdan sonra zaten boş boş oturuyorsun, git karpuz al bize demiş Faik Tuzlacı. Bugün işte bu yaz iyi karpuz yemeyeceğiz demiş. Ben sana dün Emirhan'ın profilini yollamadım mı?
Yaz Emirgan'a tarifesiz hal nerelerde tezgah olduğunu, hatta gerekirse konuma demedim mi? Kaldır kıçını, git al karpuz, doldur arabayı. Amin demiş Gökhan, amin inşallah.

0: arabayı.
1: Ali Anşam'a seni skeçe girişinde bekleyeceğim. Artin benim arabayla gideceğiz demiş Faik. Kalimera Kral belli oluyor, imam torunu olduğun maşallah demiş Niyalohia. Nereden belli oluyor? Bir kahveye 3 euro veren 5 euroluk karpuza pahalı derse gitsin karpuz toplamaya bir gün. Görsün Anya'yı Konya'yı demiş Ali Molla. Aynen öyle Ali. Gitsin toplasın bakalım karpuzu da görsün Anya'yı Konya'yı. Yanya'yı da görsün isterse. Gümüşü neye verilmiş mi Emirhan? Alayım hangi markete verirse demiş. Galiba Şükriye marketlere veriyor değil mi Emirhan?

Hayır, niye hep benim üzerimden yazışıyorsunuz onu anlamıyorum. Hepiniz birbirinizden tanışıyorsunuz, Facebook'unuz var, şuyunuz var, belki de numaralarınız da var birbirinizde. Emirkan'a soruları benim üzerimden soruyorsunuz. Faik Ali'ye benim üstümden yazıyor. Gümülcüne deyim ondan diyor Ahmet. Deneyeceğim şimdi, canım istedi diyor. Almaya gidince diyor. Benim de canımı karpuz istettirdiniz, Allah sizi. Allah sizi. Efendim yeni sponsoruma adını çok beğendim. Ben de kafe açsaydım böyle bir isim koyardım. La Bottega del Caffè. Kahve değil sadece, bir kahvaltı mekanı. Gümülcineli Mehmet'in yeri. Scala Potamyaz'da Taşoz'un en güzel yerinde. Haftanın her günü taptaze malzemelerle hazırlanan kahvaltı menüleri. Bugaçalar, börek çeşitleri aynı şey. Pizzalar, krepler, taze kruasan, dondurma çeşitleri. Her türlü kahve ve tatlılarla hizmetinizde. La Bottega del Caffè. Just one street away from the beach. Beach'ten bir sokak hemen üstte. Scala Potamyaz'da sizin hizmetinizde. La Bottega del Caffè. Gümülcüneli Mehmet'in yeri. Hayırlı uğurlu olsun. Bol bol satışlar diliyoruz. La Bottega del Caffè'ye sevgili dostlarım. Ve yeni bir sponsorum daha vardı. O da neydi? Aslında sponsorum yeni değil. Bir ara tanıtıma ara vermiştik. Hisar Kuru Kahve. Bugün cumartesi, gidin kuru kahve deyince Hisar'dan alışveriş yapın. Günlük tazecik öğütülmüş mis gibi kahve. Birinci şubesi Sirkeli'de, ikinci şubesi Eniş Şerif'in yanında. Piroz Bankası'ndan girin, büyük park yerine doğru ilerleyin. Hemen sol sağ kolunuzda Hisar Kuru Kahve. İkramlıklarda, nişan, düğün gibi etkinliklerinizde ikramlıklarda uygun fiyatlar yapıyorlar. Her türlü kuru yemişi de, ikramlığı da, çay baharat çeşitlerinde bulabiliyorsunuz onlarda sevgili dostlar. Sen de gebe karı gibisin, her şey istiyor canın demiş Alimoğlu. Git git sonra al bana iki tane olsun demiş. Faik Tuzacı. Emirkan dinlemiyor herhalde. Ahmet Şükriye Marketler'de var. Şükriye Marketler'de al. Just Green.

senin karpuzunu da ben ödeyeceğim demiş Faik Tuzacı. Buradan Gümüşlü'ye kadar ne kadar benzin yakıyor biliyor musun sen? Ne kadar elektrikle benzin yakıyor araba. Günaydın tünaydın. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Ferhat Göçer'den Tut Elimden çalar mısın? Çalmasan da canın sağ olsun demiş Ayşe Hüseyin. Ayşe ablacığım çalarım ama pazartesi hatırlat çünkü program bitti. Programın sonuna geldik. Bu şarkıyla programı kapatacağım. Çok geç açmışsın radyoyu. Neden ki? Patron artık sadece oturup seyrediyor. İş alıyor abi alıyor. Ben böyle olacağını bilseydim 20 sene önce daha size bırakırdım işleri maşallah diyor. Evlat değil makine mübarek diyor. Herkese güzel bir hafta sonu iyi pazarlar deriz demiş Mehmet. Bunu yazan kesin Mehmet'tir. Evlat değil mübarek bunlar makine. Vay ne güzel şeyler yapmış gene Kalfa Pastanesi. Pop pop pop pop pop pop pop pop. Özkan abi bunlar evlat değil makine bunlar makine. Yaşa be ne evlatlar yetiştirmişsin pırlanta gibi maşallah vallahi bile. Mehmet'i de çok sevdim Gülsüm'ü de çok sevdim ikisini de çok sevdim. Tanıdıkça daha da çok seviyorum.

Max yoğurt ya gelados. Üstüne de semizotu koymuş Ahmet. Semizotundan mı yiyorsun sen de benim gibi yoğurdu? Çok faydalı Ahmet. İnsanın her yerine fayda yapıyor bu semizotu. Semizotu yiyince bir fark görüyor musun kendinde? Ben görüyorum. Ben enerjimi atacak yer bulamıyorum semizotu yiyince. Dolu bizim tarlalarda. Dolu, dolu, dolu de burada.

Max'a sosyal medyama ve programımıza yaptığı özel katkılardan dolayı ve programımıza katkı yapan tüm diğer sponsorlarımıza teşekkür ve borç biliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bol sarımsaklı zeytinyağlı görüyorum bende demiş, faydasını demiş. Vay vay vay, bak gene canımı hissettirdin. Of. Eve yapınca mezecik yapacağımış. Bol sarımsaklı zeytinyağlı. Gel çıkalım atarlım enerjileri demiş Ahmet. Ahmet seninle yakından tanışmak isterim. De bu cumartesi menajerim bir şey ayarlamış. Vallahi benim de haberim yoktu, illa gidilecek dedi. Bu akşam maalesef istesem de yapamam. Yoksa Faik'lerin yanına balık yemeye gidecektim. Beni çağırmasalar da. Hep benim bir salak köftek kıymalı. Bir gün çıkıp atarız enerjileri. Bol sarımsaklı zeytinyağlı. Of of of of. Hep benim koca. Semizotu. Güzel hafta sonu dilerim ablam demiş Aynur ablam. Abime sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Orospu Cevriye hiç almadı mı? Türk abisi. Ana. Yeri yeri de sayılır. Hatırım aradım. Ne bileyim garip. Ha olsun yok zaten, haftaya olsun o gene. Pazartesi olsun. Yeri de sayılır. Bir dahakine o zaman. Bir dahakine. Ne bileyim kocam. Türk abisi gibi. Aşk olsun yanımıza yaklaşabileni. O sarımsakları yedikten sonra. Kocam. Sevgiler saygılar hepinize. Çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir cumartesi akşamı olsun. Çok güzel bir cuma pazar günü olsun. Pazar sabah saat 8'de canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Discount Mart. Εγκαινιάζουμε το νέο μας κατάστημα στην Κομωτινή. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε έναν μοντέρνο και ευχάριστο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε όλους από το πρωί με κεράσματα και απίστευτες προσφορές. Discount Mart. Εγκαίνια νέου καταστήματος, Σάββατο 11 Ιουλίου, στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον. Να είστε όλοι εκεί.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinde.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Μπράβο!
1: Μπράβο,
2: Discount Mart. Εγκαινιάζουμε το νέο μας κατάστημα στην Κομωτινή. Το Σάββατο 11 Ιουλίου σε έναν μοντέρνο και ευχάριστο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε όλους από το πρωί με κεράσματα και απίστευτες προσφορές. Discount Mart. Εγκαίνια νέου καταστήματος Σάββατο 11 Ιουλίου στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον. Να είστε όλοι εκεί.
3: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
4: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
3: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
4: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
3: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
5: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
6: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
7: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
8: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
7: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
8: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
7: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
8: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
7: Bizde yok yok.
8: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
7: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
9: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
10: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
10: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02

0: Büro bebe.
1: Babel.
0: Hoş geldin.
1: Hoş aşkım.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevdim? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik. 0 kilometre yeni bir araba alırım. HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yolları ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sev.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Discount Mart. Εγκαινιάζουμε το νέο μας κατάστημα στην Κομωτινή. Το Σάββατο 11 Ιουλίου σε έναν μοντέρνο και ευχάριστο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε όλους από το πρωί με κεράσματα και απίστευτες προσφορές. Discount Mart. Εγκαίνια νέου καταστήματος Σάββατο 11 Ιουλίου στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον. Να είστε όλοι εκεί.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevdim?
4: Aşk yeniden Akdeniz.
5: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
6: N-Drive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
8: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car.
9: Gecelerin şehvetinden.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Discount Mart. Εγκαινιάζουμε το νέο μας κατάστημα στην Κομωτινή. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε έναν μοντέρνο και ευχάριστο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε όλους από το πρωί με κεράσματα και απίστευτες προσφορές. Discount Mart. Εγκαίνια νέου καταστήματος, Σάββατο 11 Ιουλίου, στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον. Να είστε όλοι εκεί.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik

0: her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle Eğlence Doruk'ta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσι Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσι Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: Ay geldim canım. Ay.
1: Biz ne oldu Zeynep?
0: Aşkım ne gidiyorduk be?

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Discount Mart. Εγκαινιάζουμε το νέο μας κατάστημα στην Κομωτινή. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε έναν μοντέρνο και ευχάριστο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε όλους από το πρωί με κεράσματα και απίστευτες προσφορές. Discount Mart. Εγκαίνια νέου καταστήματος, Σάββατο 11 Ιουλίου, στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον. Να είστε όλοι εκεί.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Kars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
6: Brodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Brodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302

0: 88 cep telefonu 693466944 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu?
2: Neyi?
1: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0-35-98-97-77-69-86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Discount Mart. Εγκαινιάζουμε το νέο μας κατάστημα στην Κομωτινή. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε έναν μοντέρνο και ευχάριστο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε όλους από το πρωί με κεράσματα και απίστευτες προσφορές. Discount Mart. Εγκαίνια νέου καταστήματος, Σάββατο 11 Ιουλίου, στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον. Να είστε όλοι εκεί.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: ya. Senin çok zormuş.
1: Radyo City sunar. Saat 24.
2: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
4: Hiç mi beni sevmedi?
5: Hey, Sekars!
6: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
7: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
6: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
7: Yeri toz dumana katarım yolları.
6: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
7: Yeri toz dumana katarım yolları.
6: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
7: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
6: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.